0: ablaya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: Arabesk müziğin en iyileri.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

aklar hayra yormuyor ay senin. Ağlarsan matemin yalar gecemin.

0: kör şeytan resmini bir tatlısıdır. Ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı. Seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

0: mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9 bir ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Gönüllere dokunan Türk.

yemezsin. Olur ya, Ferhat kıskanır. Ruhuma işleyen o güzel, güzel kokunu. Bilmesin, olur ya, güller kıskanır. Sen oldukça benim yaşadığımı gücenir gülmesin, ruhum kıskanır. Uğrunda bir ömür, bir ömür vaat ettiğimi duymasın, duymasın, duymasın ne olur Ecem.

0: derdim söz bağındır. Az bana, az bana, az bana gönder. Sitemli sözlerin yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabı içmezsem namerdim söz bana gönder.
1: Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.
2: Kıymetli
3: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
2: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
4: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
5: Erken teşhis hayat kurtarır.
6: Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.
7: Bu mu?
8: Kalbim bir hayli hüsran, sebebi sen yine hain. Yıkıldı kaç kere dünya.
7: Bu mu?

kendime çok özelim kime ne? Sen bakışına güzelim sana ne? Alem böyle böyle demiş bana ne?

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: En iyi Türkçe müzik. Kürtçe müziğin en iyi ve

Efendim herkese merhabalar, günaydın, hoş geldiniz yeni bir haftaya, yeni bir güne, yeni bir saate. Hoş geldiniz diyoruz. Yeni bir sezona da hoş geldiniz diyoruz. Yeni eğitim öğretim sezonu başladı, hayırlı olsun. Evet, yeni bir haftaya başladık dedik. Yeni haftanın hepimize güzellikler getirmesini dileyelim. Biz yine görevimizi yapalım. Bakalım ne olacak? Tabii her hafta bunu yapıyoruz. Ne değişiyor? Ben bir şey değiştiğini görmedim ama belki bu sefer değişir, değil mi? Belli olmaz. Biz yine umudumuzu taze tutalım, değil mi? Evet, herkesten güzel dilekler bekliyoruz diyelim. Hoş geldiniz. 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bekliyoruz diyelim. Instagram Radyo Doğu Beyazıt'tan da yazabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bize buradan da yazabileceksiniz. Onu da söylemiş olalım. Ondan sonra bazı dinleyicilerimizin mesajlarını, şarkılarının olmadığını söyleyeceğim. Mesela onlardan biri Leyla Hanım. Maalesef şarkınızı bulamadık. Onun dışında Aleyna Hanım, sizin de şarkınızı bulamadığımızı görüyorum. Ve de bir bakayım başka kimin şarkısı yok, hemen onları da söyleyelim. Sizler hazırlıklı olun diye söyleyelim. Evet, radyomuzun ablası da buradaymış. Şimdilik bunlar görünüyor. Olmayanlar hızlı bir şekilde yazarsa yardımcı oluruz elbette.

Evet, kimler varsa Instagram'dan ve WhatsApp'tan görelim diye söylemiş olalım. Bakalım kimler bize eşlik ediyor. Az önce de ifade ettiğim gibi bugün itibariyle milyonlarca öğrenci ve binlerce öğretmen göreve başladı tekrar 3 ay aradan sonra. Hayırlı uğurlu olsun inşallah eğitim öğretim yılımız güzel geçer diyelim, değil mi?

Ömür Hanım, Yaren Hanım, sizleri de görüyorum. Hoş geldiniz. Başka kimleri görüyoruz bakalım. Burak Bey buradaymış. Bir şey mi göndermiş? Video atmış galiba. Neymiş? Bakayım.

Evet, Burak Karahasan diyor ki Iğdır'dan geliyoruz abi diyor. Günaydın, nasılsınız diyor. Bir de evet fotoğrafını, ha video göndermişler. Bizi dinlerken kolaylıklar diliyoruz. Sıradaki şarkıyı diyor Serdar Kaya kardeşime istiyorum demiş. Tamam, gönderelim sizlere de. Elbette güzel şarkılar yolda geliyor. Uzaktan bakarız. Evet, kimler var görelim. Aleyna Hanım şarkısını değiştirmiş. Semra Hanım'ı görüyorum. Aleyna Hanım'ı görüyorum. Elif Hanım burada. Necla ablamız burada. Dilek Hanım burada. Ramazan Bey burada. Sevda Hanım burada. Ve bu kimmiş? Alev Hanım burada. Alev Hanım'ı da görüyorum. Merve Hanım, siz de hoş geldiniz. Leyla Hanım burada. Sema Hanım burada. Radyomuzun ablası burada dedik. Dilan Hanım burada mı diye soracağız. Bengü Hanım da burada. Onu da gördük.

İnsan çocukluğunda olanları genelde kolay kolay unutmaz. Sizin de aklınızda varsa çocukluk döneminden kalan ilk okula başladığınız gün. Onu hatırlıyor musunuz? İlk okula başladığınız gün. Onu hatırlıyor musunuz? Hatırlayan varsa lütfen yazsın, görelim. Ben de söyleyeceğim. Ağlamandan bize ayrılık vur. Şimdi yeni dönemde artık ilk defa okula başlayanlar birkaç bir hafta mı ne erken başlıyor. Bizim dönemde öyle bir şey yoktu. Biz büyüklerle birlikte gidiyorduk. Perişan oluyorduk. Büyüklerin zorbalığına da maruz kalıyorduk. Şimdi çocuklar öyle değil. Ben ilk hatırlıyorum, ilk okula gittiğimde ilk gün daha derse girdik falan. Bahçeye çıktık, teneffüs. Böyle yeni yumurtadan çıkmış civcivle gibi etrafa bakarken gerçekten tam o durum vardı. Bakarken birden top oynayanlardan birinin topu geldi burnuma değdi ve burnum kanamıştı o gün. Hiç unutmuyorum. Sana söz, ben yaşarsam senle, aşık olsam bizden ayrılık çıkmaz. Bakalım. Abi bizim dönemde zil vardı, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Öğretmen zili veriyordu, bizler çalıyorduk. Şimdi herkesin zili otomatik olmuş. Öğretmenin de öğrencinin de zili farklı diyor. Eskiden demir bir zil vardı diyor. O zili hatırlıyorum galiba. Onu hatırlıyorum ya valla.

Yarının nasılsınız diye sormuş. Valla ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Ömür Hanım günaydın demiş. Günaydın Ömür Hanım. Seni benden almak artık imkansız, imkansız. Erhan Akay burada. O da aramızda.

Efendim hiç yazmıyor kimse ya. Bu okulla ilgili hiç kimsenin anısı yok herhalde. Bir benim var ya. Herkes ana sınıftan terk mi ne yani? Anlamadım ki. Ama merak ediyorum Allah aşkına, gerçekten varsa aramızda bizi dinleyenler arasında, çok merak ediyorum ya. Bizi dinleyenler arasında ana sınıfa giden var mı ya? Çok merak ediyorum. Ben gidemedim. Bizim dönemde lüks gibi bir şeydi yani ana sınıfa. Şu an herkes gidebiliyor ama gerçekten bizim dönemde ana sınıf lüks gibi bir şeydi yani. Ana okula gitmek kolay değil yani. Var mı ya aramızda? Ben ana okula gittim diyen, gerçek anlamda ana okula gittim. İşte annem her akşam beslenme çantamı hazırlardı, giderdik biz kreşteki arkadaşlarla, öğlen uykusu uyurduk falan. Var mı ya öyle? Varsa lütfen yazsın. Bakalım, merak ettim.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım hemen şöyle. Alev Hanım aramızda ve Muhammed de bizi dinliyor. Bakayım Muhammed ne demiş. Alev Hanım.
1: Ben şimdi Doğu Beyaz'da bir aslan seni yemek yiyip bir aslan senin yanındayım.
0: Tamam, gel Muhammed.
1: Hadi geleceğim.
0: Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Şu an kurumda bir çalışma yapılıyor. Herhangi bir kimseyi kabul etmiyorlar çalışanlar dışında. O yüzden sanırım saat kaç gibiydi? Bir bakayım yazmışlardı. Hemen şöyle size söyleyeyim. Nerede? Grupta vardı galiba. Evet, bakacağım şimdi. Sizlerle paylaşacağım hemen. Alev Hanım dinliyorsa eğer söyleyelim. Bakalım hemen şöyle. Evet, saat 11 sonrasında personel uyarılmış. Saat 11'den sonra tadilatlar bitecekmiş galiba. O yüzden saat 11'den sonra gelme şansınız olursa çok ama çok seviniriz. Çünkü şu an gelirseniz boşa gelmiş olursunuz. Sizi kapıdan döndürürler maalesef. Öyle bir şey de istemeyiz açıkçası. Alev Hanım dinliyorsa söyleyelim, yoksa yazmak zorunda kalacağız. Mazlum abi günaydın. Abi bize Şahebedo'dan Valat Berdam'ın şarkısını istiyorum demiş. Abi diyor geçen hafta çalmadın diyor. Geçen hafta çalmadım çünkü maalesef o şarkı yok Erhan Bey. O yüzden başka bir şarkı isterseniz seve seve çalmak isteriz elbette tabii ki. Bu şarkı maalesef bizde bulunmuyor. Leyla Hanım, Zinar Soza'nın o şarkısı bizde bulunmuyor. Onu da söylemiş olalım. Aleyna Hanım'ın istediği şarkıyı da listeye aldık. Peki. Hızlı hızlı devam edelim. Bakalım kimler, neler demiş. Evet, şöyle yapalım. Çok kısa bir ara zamanımız var. Hemen araya gideceğiz. Ben bir Bengü Hanım'ın ilk mesajını okuyayım. Sonra geldiğimde geriye kalan kısmı okuyacağım mesajının. Hemen bakalım şöyle. Bengü Hanım diyor ki, günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, nasılsınız diye sormuş. İyiyiz. Bugün siz nasılsınız demiş. Şey diyelim. Bugün ilk okulun ilk günü demiş. Tüm çocuklarımıza başarı diliyorum demiş. Ailelere sabır umarım diyor. Hepsi birer başarılı birey olurlar demiş. İnşallah diyelim biz de tabii. Ve bugün sizden diyor Hozan Hamit'ten bir şarkı istemiş ama bulamadık. Bulamadığımız için de kendisinin istediği Nurettin Reçber'in Yürürüm şarkısını varsa diyor onu çalmanızı istiyorum demiş. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar demiş. Biz teşekkür ediyoruz sizlere ve Nurettin Reçber hemen dinleyelim. Ben de o arada bir araya gideyim. Aradan sonra geldiğimde sizin diğer kısımdaki mesajınıza bakacağım. Onu da söylemiş olalım. Alev Hanım dinlemiyor galiba. Ben bir yazayım kendisine. Ona göre bilgi vermiş olalım. Kendilerine ayıp olmasın. Sonuçta misafir olarak gelmek isteyenlere, değil mi? Ha, buradaymış. Aa, tamam, güzel. Ne demiş? Şimdi kahvaltı yapacağız. 11.30 gibi geliriz diyor. O zamana kadar sıkıntı olmaz ya, biter o zamana kadar. Ben sizi yine hatırlatırım, şey yaparım. Size haber veririm. Bir saat 11 olsun. Sorarım, ona göre size haber vereceğim.

Dilan Hanım burada mıdır? Dilan Hanım bir soralım. Dilan Hanım buradaysa lütfen bize bir burada olduğunu söylesin. Leyla Hanım valla bugün nasıl bir şanssızlık varsa siz, şarkılarınız bulunamıyor. Şarkınızı bulamadık maalesef. O şarkı da yok. Yani keşke olsa da seve seve çalsak ama maalesef onu da bulamadım. Siz bir bakın böyle bilinen şarkılardan isteseniz daha kolay olur. Çünkü bulunamıyor maalesef. Bulunamayınca da çalamıyoruz. Şimdi neredeyiz? Hemen bakalım. Bengü Hanım'dan mesaj var. Bengü Hanım diyor ki Mazlu Bey diyor ben birinci sınıfta diyor zor bela gitmiştim diyor birinci sınıfa. Hiç sevmedim okulu diyor. Ama diyor sınıfın ana sınıfına da yazıldığımda aynı şekilde ağlaya ağlaya gidiyordum. Ya siz ana sınıfa gitmiş miydiniz ya? Valla bizim dönemde o zaman siz kaç yaşında oluyorsunuz? Yani bizim yaşarda olanlar ve bizden öncekiler ana sınıf biraz zor oluyordu. Yani lüks gibi bir şeydi. Çok ilginç yani. Demek ki aramızda ana sınıfa giden varmış. Bir tane bulduk. Başka var mı? Başka var mı bizim dinleyeceğimiz arasında ana sınıfa giden? Ben gördüm şimdi bir de ana sınıftayken uyanık bir öğrenciymiş. Hep diyor annemin beslenme çantasına koyduğu şeyleri tüketirdim. Sonra gider ağlardım diyor. Sürekli aynı şeyi yaparmış. Uyanıklık yaptığı için müdür en son fark etmiş. Çikolatayı ver demiş diyor. Ben o zaman müdüre çok gıcıklık yapıyordum ama diyor haklıydı diyor. Hep aynı sistemle gidiyordum diyor. Böyle yaparken hep şey yapmış ya. Yani, böyle uyanıklık yapmış ama en son müdür de fark etmiş yani. Valla helal olsun ya size. Ne diyeyim? gerçekten. Aşırı anneme düşkündüm diyor bir de. Neyse ki diyor okuduk diyor okul öncesi bölüm mezunuymuş. Aa, ne güzel valla tam çocuklarla uğraşmalık bir bölüm. Hakkını verirsiniz o zaman. 2000 yılında diyor Kazım Karabekir ilk öğretim okulu ana sınıfına gitmiştim diyor. Vay be 2000'deyseniz o zaman bizim yaşlarda olmanız gerekiyor doğru. Valla ana sınıfa giden bizim yaşlarda insanlar var. Şanslıymışsınız yani çok ilginç. Evet Dilan Hanım yok. Bak ben sonra ben diyorum ki Dilan Hanım burada mısınız? Dilan Hanım de ki ya aşk olsun Mazlum Bey ya ben buradayım niye bana diyorsunuz burada mısınız diye. Bak yok yok. O zaman biz de mesajını okumayız açıkçası. Ben böyle şeyle tahammülüm yok yani alttan alamam. Bugün ne şanssızlık Mazlum Bey diyor. Hele. Ama olsun yine de çok teşekkür ederim diyor. O zaman mesajınızı okuyayım bari Leyla Hanım madem pes ettiniz. Size pes etmek yakışmaz ya ben olsam diretirdim, zorlardım. O zaman mesajınızı okuyayım, size sıradaki şarkıları armağan edelim. Hemen bakayım, ne demiş? Günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın nasılsınız diye sormuş. Umarım iyisinizdir diyor, umarım ben de iyi olmayı düşünüyorum bakalım. Ayhan Önder'den bir şarkı istemişti ama bulamadık. B12 koğuşundaki eşim Baran Çeli'ye ve de armağan etmek istediğini söylemiş. Çalarsanız çok sevinirim, teşekkür ederim demiş ama maalesef çalamadık valla. Üzgünüm bulamadık yani keşke bulabilsek bulamadık. Neyse o zaman şöyle yapalım güzel bir şarkı arası verelim. Biz de sonra geldiğimizde devam edeceğiz. Bayağı mesaj birikti. Benim acilen hızlanmam lazım yoksa böyle olursa yetiştiremeyeceğim. Sibel Can dinleyelim hemen sonrasında buradayız. Ha bu arada Erkan Batur, Okan Batur için, İbrahim İsmailoğulları için, Yüce Kardeşler için bir şarkı istedi. Aynı zamanda İbrahim Bey de öyle yaptı. Kendisi İbrahim İsmailoğulları, Erkan Batur ve de Okan Batur için Ahmet Kaya'dan şarkı istedi. Listeye aldım bile.

Allah aşkına bir ben herhalde ana okuluna gitmemiş. herkes ana okuluna gitmiş ya. Herkes dedim yani iki kişi buldum da ben bu kadar beklemiyordum. Fadime Hanım da aranızda, o da ana okula gidenlerden. Merak ettim bize yazanlar, yani ana okuluna gidenler kaç yaşındasınız Allah aşkına? Bizim dönemde öyle bir şey yoktu ya. Merhabalar Mazlum abi. Sizden diyor Koçeram'ın şarkısını istiyorum demiş. Kim söylüyor o şarkıyı bu arada, yazar mısınız sanatçının ismini? Okullar açıldı, bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum demiş. Tabii inşallah hepimiz güzel dileklerimizi gönderelim. Sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ile geçirmelerini dilemiş dinleyicimiz. İnşallah diyelim tabii. Evet, bakayım başka bir şey daha vardı ama bu kadar yazmış. Bu arada isminizi göremedim ama bir de fotoğraf göndermişsiniz. Herhalde çocuğunuz da okula başlamış. Hayırlı olsun inşallah ya. Güzel ama çocukların okula başlangıcı güzel oluyor. Siz lütfen bana Koçeram'ın şarkısını kim söylüyor onu yazın, hemen yardımcı olalım. Merhabalar, kolay gelsin. Bayağıdır sizin yayınınızı dinlemiyorum demiş Esmer Hanım. Çünkü evime küçük bir mucize doğdu. Biraz düzen karşıtı ama okullardan dolayı erken uyanıp sizi dinlemeye devam edeceğiz inşallah demiş Esmer Hanım. Hayırlı olsun ya, valla sizin adınıza sevindik. Ve Sede'deki şarkı bana ve de bütün bakayım şöyle, bana ve bütün yorgun annelere gelsin diyor. Aynen öyle, yorgunluk zor oluyor valla. Allah yardım etsin size, kolay gelsin diyelim. Evet, bakalım. Merhabalar Mazlum Bey, ben Ahmet, sizden ricam Mem Ararat'tan Evin şarkısını çalar mısınız? Sizden ricam diyor. Ahmet Bey, çalarız tabii ki ya, ne demek. Aramıza hoş geldiniz bu arada, ilk defa yazıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Şarkınızı çalacağım seve seve. Merhabalar, ben Fadime. Anaokuluna giderken veliler yemek evde yapardı diyor. Ne güzel, şimdi herkes kendi çocuğunu yapıyor. Biz okulda biz okula götürürdük diyor. Öyle sırayla öğrencilere dağıtılırdı diyor. Yani eskiden bir veli yaparmış her gün sırayla, herhalde anladığım kadarıyla. Bizim öğretmenimiz biz bir gün diyor ana sınıfındayken diyor annem yemeği yapmıştı diyor. Ben yemek yememek için diyor kendimi tuvalete kapatmıştım. Sonra kapı açılmıyor deyince diyor benim yüzümden kapısını kırdı. tuvalet kapısını kırmak zorunda kalmışlardı öğretmenlerimiz diyor. Ne masraflı öğrenciymişsiniz ama siz de yani. İnşallah benim de mesajım okunur demiş. Tabii ki okunur, neden okunmasın? Okuduk bile. Vallahi siz bayağı masraflı bir öğrenciymişsiniz yani. Allah'tan özelde okumamışsınız. Özelde okusaydınız büyük ihtimalle o kapıların masrafları falan hep sizden çıkarılacaktı. Ben size söyleyeyim yani, öyle görünüyor. Peki gördüğüm kadarıyla bizde ana sınıfı okuyan var. Başka varsa yazsın lütfen, görelim. İsa Yıldız söylüyor Koçeram'ın şarkısını diyor. Tamam, göndereceğim inşallah varsa eğer. Ben 2007 yılında anaokuluna başlamıştım diyor. Yanlış hatırlamıyorsam, valla ne bileyim ya, 2000'lerde herkes anaokuluna gitmiş yani. Bir bizim ben gitmedim yani. Ben de fakir miydim neydim? Fakirdik tabii o zamanlar yani. İmkanımız yoktu ama ana sınıfı bilmiyorum. İmkanı yoktu yani. Yoktu öyle bir şey yani. Gerçekten yoktu ama şu an görüyorum yani. Ama kadınlar hep gitmiş. Bak, erkeklerden ana sınıfına giden hiç görmedim ben. Hiç yok yani nedense. Bilmiyorum, ben de göremedim öyle bir durumu. Erkeklerde hiç yok, kadınlar gitmiş. Semra Hanım burada. Semra Hanım günaydın Mazlum Bey demiş, iyi yayınlar dilemiş, teşekkür ediyoruz. Günaydın Ferhat'ım demiş, öpüyorum gözlerinden demiş ve Güler Duman'dan Sazım şarkısını istemiş. Buyurun dinleyelim.

Sen benim ekmeğim, aşım, sırdaşım. Sesime ses katan türkü yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım. İki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadım. Çaldıkça çalmaya doyamadım. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım.

Efendim devam edelim. Şöyle bakalım kimler neler demiş. Bu arada çok fazla zamanımız kalmamış. Onu gördüm. Zaman akıyor. Resmen akıyor. Ama biz de az değiliz. Elimiz kolumuz armut toplamıyor değil mi? Zamana karşı biz de mücadele edeceğiz. Zamana teslim olmamak lazım. Zamanın ruhuna ayak uydurmak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Tabii şu an konuyla alakası yok ama gerçekten öyle. Zaman geçiyor. Vay ben ne yaptım? Vay ben bittim demek yerine inanın zamana karşı sizin de hızlı olmanızda fayda var. Onu söyleyelim. Evet, nerede kaldık? Şöyle bakayım. Bu arada İsa Yıldız'dan bulduk Koçeram'ın şarkısını. Onu da çalacağız inşallah diyelim. Bakalım. Sırayla ilerliyoruz bu arada sevgili dinleyiciler. Lütfen bana kızmayın. Bakın görüyorum mesajlarını soru işareti gönderenler mi dersiniz? Niye mesajım okunmuyor diyenler mi dersiniz? Neler neler ama inanın sırayla gidiyoruz. Elimde olan imkan bu diye söyleyeyim. Doğrudur Mazlum Bey demiş. Ha Ahmet Bey demiş. Evet. Hemen hemen her gün dinliyorum sizi demiş. İnşallah bundan sonra hep şarkı isterim sizden diyor. İnşallah tamam. Yani hiç yazmasanız bile haftada bir iki kere yazarsanız sizi de görmüş oluruz. Teşekkür ediyoruz. Şarkınız listede. Merhabalar günaydın demiş Sevda Hanım. Mazlum Bey diyor. Helez Erdüş'ten kurban olduğum şarkısını Ferhat'ıma istiyorum demiş. Ve de teşekkür etmiş. İyi yayınlar demiş bizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Şarkınız listeye alındı. Ve birazdan gelecek. Evet Aleyna Hanım nerede? Aleyna Hanım'a geldik. Güner Hanım sizi de gördüm. Hoş geldiniz. Güner Hanım da aramızda şu anda. Evet Aleyna Hanım bayağı uzun bir mesaj göndermiş. Mesajlar bitmiyor. Kaydırıyorum. bitmiyor. Ama okuyacağız. Anılarını paylaşmış galiba. Şöyle mi yapsak acaba? Aynen. Bir araya gidelim. Şarkısını mesajını okuyalım. Şarkısını çalalım. Bir aradan sonra gelelim okuyalım. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın nasılsınız demiş öncelikle demiş. Umarım iyisinizdir diyor. Umarım ben de iyi olmayı temenni ediyorum. Kendim adına. Canım babacığım Hakan Polat'a ve kardeşim Muratcan Abbasoğlu için ve de aynı zamanda teyzem Saime ve anneme armağan ediyorum bu şarkıyı demiş. İyi yayınlar dilemişsiniz bizlere. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Gazipizm ve Melike Şahin'den de olabilir demişsiniz. Zaten onu çalabiliyoruz. Maalesef diğer şarkı yok. Bakalım. Şöyle bakalım. Evet. Şöyle o zaman bir araya gidelim. Aradan sonra geldiğimizde Aleyna Hanım'ın kardeşine yönelik bir anısı varmış. Onu okuyacağız. Ben gittim ana sınıfına demiş. Mazlum Bey diyor. Bir artısı yok sanki ama yani ya diyor. Ama şey ya en azından ana sınıfı da gittim demek güzel bir şey ya. Ben gidemediğim için bilmiyorum bana şey geliyor öyle yani. Ulaşılamaz bir şey yani. Lüks gibi bir şey. Bizim dönemde çok zordu ya ama giden varmış. Elit kesim varmış bizim aramızda. varmış.

Muhammed Civaş bize Ağrı'dan selam gönderiyor. Soğuk değil mi orası ya? Valla şu an şehir merkezi bile esiyorsa orayı ben hiç düşünemiyorum yani. Nasıl oralar? Havalar iyi mi? Bu arada Muhammed Bey sizden ricam böyle güzel bir video gönderin. WhatsApp'tan veya Instagram'dan. Siz tek seferlik gönderiyorsanız onu paylaşamıyoruz. Güzel bir Instagram'dan paylaşalım ya. İnsanların gözü gönlü açılsın. Bir Ağrı Dağı'nı görsünler ya. Valla yani onu yapalım. Sizden bekliyoruz böyle bir şey. Ali Ena Hanım diyor ki bu güzel ama diyor ki benim değil de diyor kardeşimle ilgili bir okul anımız var diyor. Komik bulduğum bir anımız var diyor. Erkek kardeşim diyor benden aramızda bir yaş var diyor. Herhalde siz erkek kardeşinizden bir yaş büyüksünüz. Ailesi Aleyna Hanım'ı veli olarak kardeşini ilkokula göndermesi için göndermiş. O da veli olarak tabii düşünsenize yani çocuk mesela erkek 6-7 yaşında olsun kız da 7-8 olacak yani. Veli olarak gidiyor. Diyor ki sınıfa girdik diyor. Öğretmen herkesle tanışıyor. Sıra bana gelince sen kimsin deyince ben veliyim deyince beni çıkarmıştı diyor. Vallahi güzelmiş. 8 yaşında veli yani. Ya işte eskiden velinin böyle okula gitme kültürü falan yoktu. Yani hatırlıyorum bizde de öyleydi. Yani biraz zor oluyordu. Ama ilginçmiş gerçekten. Yoktu ki ana sınıf Mazlum Bey diyor o zamanlar işte varmış öyle, Yaren Hanım bakın insanlar gidiyor yani Mazlum Bey diyor sizden diyor Dino'dan Yare parçasını varsa çalmanızı istiyorum demiş ama maalesef o şarkı bizde yok ne yazık ki size ve bir de bana gelsin diyor çok sağ olun Türk Telekom ekibinden biri yazmış günaydın abi iyi yayınlar demiş ama teşekkür ediyorum şey mi ya bu ismini unuttum Caner mi Muhammed mi ikisinden biridir herhalde selam olsun kolaylıklar diliyoruz Allah yar ve yardımcınız olsun evet Muhammed Civaş dedik Ardahan'dan selam göndermiş Türk Telekom'dan iyi yayınlar dilenmiş bizlere sağ olsunlar başka bir de geldik şeye Merve Hanım'a. Merve Hanım hazır mısınız? Merve Hanım hazır olsun. Başlıyoruz. Merve Hanım hazır olsa başlayacağız. Bu arada az önce bize ana sınıfla ilgili bir bakayım. Haber diyorum ya. Mesaj gönderen dinleyicimiz Fadime Hanım size söylemeyi unuttum. Bir dinleyicimiz hatırlatmış. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz aramıza. Siz de ilk defa yazıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Bugün bize yazan iki dinleyicimiz ilk defa yazmışlar. Onları görüyorum. Hoş gelmişler aramıza diyelim ve bol bol mesajlarınızı bekliyoruz. Peki. Bugün çok yoruluyorum nedense. Tülay Hanım siz de hoş geldiniz. Diyelim ve o zaman şöyle yapalım artık. Merve Hanım siz videoyu açın başlıyoruz. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Mazlum Bey günaydın iyisiniz inşallah demiş Merve Hanım. Teşekkürler Merve Hanım. Bugün benim yeğenimin doğum günü demiş ve adı Asimin demiş. Asmin doğum günün kutlu olsun nice mutlu yıllar diyelim. Asmin şarkısını ona istiyorum demiş. Ona bu şarkıyı armağan edelim. Çok teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Merve Hanım yeğenini çok sevdiğini ve doğum gününü kutladığını belirtmiş. Biz de Merve Hanım'ın mesajını okuduk ve Asmin şarkısını Asmin'e gönderelim. Nice güzel yaşları olsun Asmin'in. Adı güzel, adı güzel gerçekten. Adı kadar güzel ömrü olsun değil mi? Bilmemin hazır zire Evet Merve Hanım videoyu bitirebilirsiniz. Evet Merve Hanım adına biraz ekleme de yaptım video çekiliyor diye falan ama güzel bence yeğeninize güzel bir şey oldu bence. Evet doğum günü tekrardan kutlu olsun şarkısını şimdi dinleyeceğiz zaten diyelim peki. Söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. O zaman bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Güzel bir şarkı dinliyoruz. Erol Berho'dan Asmin şarkısı sizlerle. Bu arada radyomuzun ablasına da gitsin bu şarkı. Necla ablamız da buradaydı. Ona da gönderelim. Galiba buradaydı değil mi? Emin olamadım. Bir bakayım. Necla ablamız burada mıydı? Ya bazen hayal görüyorum. Olmayan dinleyicimiz de buradaymış gibi. Ay o buradaymış. Günaydın diyelim her iki dinleyicimize de büyüklerimize şarkıyı gönderelim.

Ya Mehmet Bey, Mehmet miydi? Muhammed Bey ha. Muhammed Bey bizi ta Ağrı Dağı'nda çekiyor, dinliyor. Bizim Dilek Hanım'ın radyosu çekmiyor. Vallahi çok ilginç bir şey. Çözemedim. Mazlum abi, vallahi buralar çok soğuk demiş. Belli oluyor zaten. Vallahi akşamları yatamıyoruz diyor. Allah yardım etsin. Vallahi zor ya. İlçede bile ama öyle. Ben pencereyi artık kapatıyorum. Normalde yazın full... Pencereyi açık bırakan ben artık kapatıyorum. Ya çok teşekkür ederim. Hoş buldum demiş Fadime Hanım. Ben de diyor. Sağ olun. Artık ben de radyo dinleme kararı aldım diyor. Neye hangi sebep oldu şey ne sebep oldu merak ettim ama dinlemek güzeldir. Radyo iyidir ya. Radyo insanın gelişimine katkı sağlıyor. İnsanın hayal kurmasını sağlıyor. Televizyon öyle değil yani. Hele bir de telefon falan, TikTok, daha zor. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mazlum Bey demiş, Elif Hanım hoş geldiniz. Elif Hanım bayağı yoktu. Nasılsınız diyor. Neler konuşuldu, neler oldu radyoda diyor. Vallahi siz yokken neler oldu ya. Neler oldu ya harbiden. Biri özet geçebilir miyim? Var mı öyle? Ben kendime güveniyorum, aklımda her şeyi tuttum diye. Evet, Elif Hanım mesela yakın zamanda ne yaptık? Dinleyicilerle birlikte bir şarkı besteledik. Sözleri dinleyicilerimizin yazdığı bir şarkı yaptık. Ya siz yoktunuz ama işte. Bayağı uzun bir aradan sonra yeniden radyo başındayım demiş. Ne güzel, Allah ayırmasın radyonuzdan sizi. Gerçekten diyor bazen sıkıcı ve de yorucu bulduğumuz günlerimiz nimetmiş. Bu koşuşturmada anladım, fark ettim diyor. Yani öyle oluyor tabii. Ve diyor ki gelir gelmez sizden diyor slow bir şarkı isteyeceğim diyor. Nayde Babaşı'dan Ayrılık Vakti parçasını istemiş. Şimdiden teşekkür ederim. Ay diyor radyomu özlemişim vallahi diyor. Sizin sizinle başlamak, sizin enerjinizle başlamak demiş. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Aramıza tekrardan hoş geldiniz. Selam Mazlum Bey, günaydın diyen Dilek Hanım'ı da görüyoruz. Günaydın diyelim ama radyosu çekmiyor. Sizden Ebru Yaşar'dan bir şarkı istiyorum demiş ama nasıl olacak bilmiyorum. Çekmiyor radyosu valla. İnşallah çözer Dilek Hanım. Kendisine bir tarifte bulunduk ama bakalım. Peki neredeyiz? Evet, geldik Karayazı şarkısını dinlemeye. İbrahim Bey istemişti. Bir dinleyelim. Hemen sonrasında sıradaki şarkılarla devam edeceğiz. Hadi bakalım.

Ha Emin Bey buradaymış ya. Emin Bey valla mesajınızı iyi gördüm. Genelde Emin Bey'e mesajını okuruz hızlı bir şekilde ama şarkısını sırayla çalıyoruz tabii. Niye? Çünkü yolcu taşıyorlar. Her zaman sizi size denk gelemiyoruz değil mi? Öyle olmuyor. Emin Bey. Burada mısınız? İnşallah buradasınız. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. İyi yayınlar. Hadi bizim ve yolcularımız için diyor bir parça diyor. Hani Baba Tur Ağrı Iğdır servisleri için diyor. Hep sizi dinliyoruz demişler. O konuda şüphem yok. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Umarım şu an buradasınız ve size güzel bir şarkı göndermiş oluruz. Günaydın Mazlum Bey. Nasılsınız? Beni sorarsanız diyor pek iyi değilim diyor. Bu ara kimse iyi değil ya. Kavga, kıyamet, okula ağırladım diyor çocukları diyor. Kızımı diyor. Valla zor ya o zaman. Kızları gönderdim diyor kendime. Gelmem için diyor. Hareketli bir parça lazım diyor. Oo, gönderelim o zaman. O yüzden Barış Çelik'ten Potpourri istemişsiniz. Tamam. Potpourri gelsin bakalım Zinet Hanım. Valla kavga gürültü kıyamet kopmuş resmen. Ben hiç okula görmediğim için diyor gitmedim mi demek istediniz? Anlatabileceğim anım yok diyor. Bakayım. İsterdim ama diyor okumayı diyor. Kader utansın diyor. Valla ben inanın bilmiyorum ben okumanın bir faydasını görmedim ya. Yani kimseye kötü örnek olmak istemem ama yani 16 yıl okudum ama ne oldu bilmiyorum yani. Hiçbir faydasını ben görmedim Zinet Hanım yani. O yüzden üzülmeyin boş verin. Bak ne güzel yazabiliyorsunuz. Okuyabiliyorsunuz. Ne farkımız var yani ben bir şey bilmiyorum farkımız yok. Bak aynı. Ben de aynı radyo şu an Memarat dinliyorum. Siz de Memarat dinliyorsunuz. Profesör de şu an dinliyor. Neyse şaka bir yana valla yani pek bir faydasını ben görmedim bilmiyorum. Eskiden varsa da vardı şimdi yok. Okuyoruz işsiz kalıyoruz. Okuyoruz işte hayaller yaş geçiyor her şey. Zor yani bilmiyorum valla açmayın konuyu ya. Açarsanız ben çok konuşurum. Üzülürüm yani. Bu arada Yaren Hanım diyor ki geçen çaldığınız o Dino'nun şarkısını rica etsem çalar mısınız diyor. Çalarız ya geliyor birazdan.

Vallahi Ramazan Bey'i seviyorum ya. Bazen duruyor duruyor. Gerçekten tam 12'den vuruyor. Helal olsun ya. Çok güzel bir şey söylemiş. Vallahi düşünmedim hiç ha. Bak şimdi ikna oldum. İyi ki ana sınıfına gitmemişim diyebileceğim yani. Neyse dur bakacağız. Emin Bey buradaymış. Güzel Emin Bey. En azından şarkıyı size gönderebildik ya. Memararat size de geldi. Kolaylıklar diliyoruz. Hatta bu şarkı da gelsin. Önceden dinlerdim diyor Fadime Hanım. Bayağı ara verdim diyor. Telefonum yokken dinlerdim diyor. Aa, telefon geldi, radyonun pabucu dama atıldı değil mi? Öyle olmaz. Bak sizi ara sıra denetleyeceğiz. Soracağız Fadime Hanım burada mısınız? Bakalım burada mısınız? Göreceğiz. Bu arada telefon verken radyo çok güzel dinlenir. Mesela ben bazen radyo dinliyorum. Instagram'da takılıyorum. Çok güzel oluyor. Sonra diyor telefon aldım diyor. Telefon alınca radyo dinlemeyi bırakmıştım ama gerçekten diyor telefon çok boşmuş. Radyo çok güzel diyor. Eski anılarımızı götürüyor bizi diyor. Ben yine radyo dinleme kararı aldım diyor. Ne güzel. Kararınıza size başarılar diliyoruz. Doğru karar. Bu arada benim çarşamba günü kardeşim Naime'nin doğum günü diyor. Evet. Benim de tabii ne güzel. İkimizin de doğum günü aynı gün demiş. Aynı gün ama farklı aylarda doğmuşlar. Nasıl denk gelmiş? Vallahi helal olsun. Sizden ricam diyor. Iğdır'daki oturan kardeşim Naime için diyor. Doğum günü şarkısı çalar mısınız diyor. Çalarız tabii ki de. Hatta bence çarşamba günü size de kardeşinize de güzel bir şarkı daha gönderelim. Siz bize hatırlatın. Unuturuz çünkü biz. Ramazan Bey günaydın. Mazlum Bey hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk Ramazan Bey. Günaydın. Mazlum Bey bizim zamanımızda diyor asıl gerçek anaokulu mahallede top, misket, saklambaç, ip, atlama ve de altı taş vurma vardı diyor. Anaokulu büyüdük diyor biz. Şimdi şimdilerde diyor telefon, TikTok, Instagram, ondan sonra selfie çekmeyin diyor. Okullarda diyor var diyor. Sizce bizim zamanımızdaki anaokulu mu şimdiki mi güzeldi? Top sizde diyor yani cevap sizde diyor. Valla Ramazan Bey çok haklısınız. Gerçekten öyle. Bak bizim dönemdeki o güzel zamanları hatırlıyorum. Biz sokakta oynayabiliyorduk ya. Şimdi bazı çocuklar var mesela güneşi görmemiş ya. Bazı espri olsun diye söylüyorum ama bazı anneler çocuğu güneşe çıkarınca çocuk korkuyor. Bu ne diyor anne bu ne ya? Yukarıdaki nedir anne bu? Bizi ısırır mı anne diyor. Yukarıdaki güneşi görmemiş çünkü ya. Öyleler de var. O yüzden bizim dönem güzeldi ya. Çamurun pisliğin içinde yaşadık ama güzeldi. O zaman garanti olsun diye yarın gelelim bugün. Yetişmezse boşa gelmemiş oluruz diyor. En garantisi yarın inşallah bir işimiz yoksa geliriz diyor. Alev Hanım şöyle ben az önce konuştum bu arada şu an sıkıntı yok. Az önce konuştum bitmiş yani bilginiz olsun. Yarın da gelseniz de bugün de gelseniz baş göz üstüne her zaman bekliyoruz sizi tabii ki de. En çok Muhammed'i bekliyoruz ama onu söyleyeyim de Muhammed'i bekliyoruz. Ne zaman isterseniz bekleriz. Biz şu an dediğim gibi müsaitiz. Adamlar işlerini bitirmişler. Evet Devrim Çelik dinliyoruz. Erkan Batur istedi bizler çalıyoruz ve sonrasında kaldığımız yerden devam.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağı mesajımız var, hemen hızlı bir şekilde okumam lazım. Saatler 11.11 oldu bile ve şöyle baktığımda... bu arada Fadime Hanım, sizin için ve kardeşiniz için güzel bir şarkı listeyi aldım, geliyor. Günaydın diyen Semra Hanım'ı görüyorum. Semra Hanım günaydın. Bakayım ne demişsiniz. İlk gün hatırlıyorum diyor, ilk günü. Ama hatırlamıyorum diyor herhalde. Aynen, hatırlamıyorum.

yapamıyormuş ilk günü. Ama bir gün var onu unutmuyorum diyor. Bir günü özellikle unutmuyormuş. Yani bir toka almıştım, yeni bir toka almıştım diyor. Öğlen arasında diyor ve gelmiştim okula diyor. Gidecektim babam evet bakayım. Evet. Babam atların başına takılan şeyleri istemişti diyor. Atların başına da mı toka takılıyor? Onu diyor hiç unutmam diyor. İlginç bir şey valla. Çok ilginç. Evet. Evet. Onu diyor kafama yapıştırmış da tokam yoktu çok ağladım diyor. Evet oğlum bu sene 11'e geçecekti diyor. Bıraktı ben de çok üzüldüm ama evet ne diyeyim diyor haklarından hayırlısı diyor herhalde oğlu şey okulu bırakmış onu diyor valla yani bilmiyorum ki bir şey söylemeyeyim ben hani yayıncılık yapıyoruz çok rahat konuşamıyoruz ama okumak şey değil ya o kadar şey değil yani marifetli değil 93'lüyüm diyor ailem sağ olsun çok özen gösterdi diyor. Son çocuk olmam dolayısıyla diyor çok sevmişler herhalde. Evet okulu şey yani üzerinize düşmüşler anladığım kadarıyla Bengü Hanım. Sanırım diyor. Anaokuldan anaokulu okumuş yani onu gördüm. Evet bakayım. Aa sizin bir de diyor ki benim kırmızı diplomam bile var diyor. Vallahi helal olsun ya. O dönemler ben de o dönemlerde doğdum ama ben, o kadar bizim şey yok yani. Hiçbir şey yok. Kolay gelsin ben cezaevine şarkı gönderecektim de diyor. Bana yardımcı olur musunuz diyor. Olalım efendim buradaysanız hemen yardımcı olalım. Eğer dinliyorsanız söyleyin. Yardımcı olalım. Peki Koçeram'ın şarkısını dinleyelim hemen sonrasında buradayız. Kırmızı diploması ana sınıfından mezun olan Bengü Hanım'ın kırmızı diploması bile varken biz çocukken bu şarkılar dinliyorduk o da şey dinliyor manifest tarzı şarkılar dinliyordu.

Dilek Hanım geldi mi? Bir soralım. Dilek Hanım sanırım sorunu çözmüş, öyle görünüyor. Ömer Bey bir şey yazmış, Ömer Yıldız herhalde. Diyor ki ya diyor sabah sabah herkes arabesk dinliyor diyor. Bu pazartesi günü şöyle bir neşeli güzel bir şarkı çalın ya diyor. Vallahi ben de istiyorum da işte kimse müsaade etmiyor. Yani böyle bir durum var maalesef. Sizden de ricam siz de hareketli bir şeyler isteyin ki bastıralım. Yoksa arabeskçileri arabesk de değil de genelde ama Sloviş de istiyorlar. Doğru değil ya, haftanın ilk günü çok olmuyor. Peki Dilek Hanım'a şarkısını gönderelim, hazır radyosunu da çözmüşken çekmiyordu az önce. Şu an çözmüş galiba gördüğüm kadarıyla. Peki Ömer Bey'e de teşekkür ediyoruz. Bu çalacağımız güzel şarkılar kendisine de armağan olsun. Güner Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey, dinliyorum ama yazamıyorum, çalışıyoruz demiş. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de, çalışan herkese de kolaylıklar.

Evet, devam edelim. Şöyle bakalım, neler demişsiniz bizlere? Tülay Hanım da yazmış, okulu okul günlerini hatırlamış, bizimle paylaşmış. Soruyoruz bugün. Başka bakayım, dinicimiz diyor ki abi diyor bırak okula gitmeyi de diyor okuldan dönerken diyor öğleden yani öğlen arasında diyor annem bize çok iş yaptırırdı diyor. Valla bu taraflarda yaşayan kadın kız çocukları falan hepsi öyle, onu yaşadı ya. Sizin söylediğiniz çok doğru yani, ben hatırlıyorum. Merhabalar, iyi yayınlar Mazlum Bey. Ben çok iyi hatırlıyorum demiş Tülay Hanım. Köyde okuduk diyor, 2001 yılıydı diyor, ben ve birinci sınıftaydık diyor, birinci sınıfa gittik diyor. Amcamın oğluyla birlikte gitmiştik. İlk gün düz çizgi çizmemiz gerekiyordu. Hocamız bize böyle demişti ama biz yanlış yere çizgileri çizmiştik diyor. Evet ya, çizgiler de çiziliyordu. Hala var değil mi? Onlar çiziliyor mu? Hala yapıyorlar mı? O zaman Nurettin Hoca vardı diyor. Bütün çocuklar ondan çok korkardı diyor. Bayağı şiddet uygulardı. Ben dayak yemedim ama diyor ben de korkardım diyor. Tabii çocuk insan... şiddet uygulayan o hocaları görünce korkuyor. Bizim de vardı ya. Bizim dönemde Mecit Çelik vardı. Hatırlayan var. belki dinler. Hoca dinliyorsa ben kendisiyle ilgili hiç iyi düşüncelerim yok. Onu söyleyeyim. O da dayakçı bir hocaydı. Var mı aramızda Mecit Bey'i tanıyan? Hoca demeyeceğim çünkü bize çok hocalık yaptığını düşünmüyorum. Peki o zaman şöyle yapalım. Bir ara gidelim. Araya gidelim. Aradan sonra tekrar buradayız.

Evet, Nahide Baba, babaşla dinleyeceğiz. Nahide bacımızı dinleyelim, Nahide bacımız. Ama seviyorum ya Nahide'yi. Güzel şarkılar yapıyor valla. Dinlendirici bir sesi var. Nedense sadece beni mi dinlendiriyor bilmiyorum. Seviyorum ya sanatçı olarak. Radyomuzun ablası oğlum diyor, günaydın diyor. Gerçi bunu okumuştuk, pardon. Oğlum diyor valla onları götürüp bir kahvaltı bile hazırlayamadım. Bazen diyor çocuklarım söylüyorlar, bak anne diyor, görüyor musun şimdikiler nasıl yapıyor? Sen bize bir okulda bir kahvaltı bile yaptıramadın diyor. Onlardan diyor özür diliyorum diyor. Yürekten özür diliyormuş. Anne yüreği işte. Ama yani bir şey diyemem. O konuda bir şey diyemem de yorum yapamıyorum. Bir şey aklıma gelmiyor çünkü. Ama bilmiyorum ya. Tabii ki yapmak lazım. Ama en azından pişman olmuşsunuz. O da güzel bir erdemdir. Çok teşekkür ederim Mazlum Bey demiş Merve Hanım. Biz teşekkür ederiz. Ama annemin hakkı o konuda yenilmez ya. Valla ne bileyim. Ben biraz asabi ve sıkıntılı bir çocuktum. Ya hala da öyleyim yani. Çok öyle sakin konuştuğuma bakmayın. Ama yani ne bileyim. Annem çok kahramı çekti mesela okula giderken falan. Çok saçma sapan şeyler oluyordu. Yani değdi mi gittik geldik ama umarım hakkını vermişizdir okumanın. Öyle söyleyeyim. Cahide Hanım burada mısınız? Cahide Hanım eğer buradaysa şarkısını çalacağız ama bir soralım. Cahide Hanım artık bizi dinlemiyor eskisi gibi. Sebebini biliyoruz. Günaydın Mazlum Bey. Hayırlı sabahlar demiş. Hayırlı sabahlar olsun demiş. Nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş. İyi olmaya çalışıyoruz. Yeni bir hafta. Okullar tam anlamıyla bugün açıldı diyor. Aynen öyle. Tüm evlatlarımıza Rabbim zihin açıklığı versin diyor. İnşallah. Mazlum Bey diyor. Bugün sizden diyor kızlarıma, eşime, kendime ve de yengem Naime'ye, ondan sonra çocuklarına, Naime Hanım'ın çocuklarına, kızına, dostum Dilan'a ve de şarkıda adı geçen Leyla arkadaşıma Zara'dan Dur Leyla şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim demiş. Rica ederiz efendim. O zaman buradaysanız bir görelim, ondan sonra çalalım Cahide Hanım. Bazıları bizim üzerimize mesaj atıp kaçanlar oluyor ama Cahide Hanım buradadır ya. Ha buradaymış bak, gördüm. Tahmin ettim. Cahide Hanım eşi çıktığından beri artık bizi eskisi gibi dinlemiyor. Onu fark ettim. Evet. Peki o zaman ne yapıyoruz? Güzel bir şarkı dinleyelim mi? Nahide Babaşlı bana da gelsin. Elif Hanım istemişti. Elif Hanım dinliyordur herhalde. Kendisine armağan olsun.

Evet Yaren Hanım'a göndereceğiz bu şarkıyı. Ben de bugün çok olduğum farkındayım ama bu şarkıyı da ortak olmak istiyorum. Güzel şarkılar geliyor çünkü. Evet bakayım Necmettin Bey bizi dinliyor ve diyor ki Mazlum abi diyor kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Kızlarım Tubi ve de İlknur için güzel bir Kürtçe şarkı armağan eder misiniz diyor. Tabii ki de göndeririz. Göndermez miyiz? Hemen bakayım hangi şarkı geliyor. Barış Çelik birazdan geliyor sizlere ve kızlarınıza seve seve göndereceğim. Abi kızlarımın şarkısı çalındı mı? Hayır çalmadı. Birazdan çalacak inşallah. Ondan sonra Dilan Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor benim mesajımı okudunuz mu? Kızımın okulundan yeni gelebildim diyor. Okuduk tabii ki de. İyi yayınlar ben Sabri Kandemir demiş. Sabri Bey burada mısınız? Sabri Bey bir soralım. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan Fadi Kandemir için Dino'dan bir şarkı diyor. B10'da bulunan arkadaşlarıma da gelsin. Onlara da armağan ediyorum. Bakayım. Onlara armağan olsun. Sana da bol bol selamlar. Selamları var diyor. Herkese selam olsun. Bizi cezaevinde dinleyen, sesini bize ulaştıramayan, bizimle bir nebze de olsa biraz nefes alabilen herkese cezaevine bulunan herkese selam olsun. Umarım iyi gelebiliyoruzdur. Umarım her şey yolunda olur sizler için en kısa sürede. Sabri Bey burada mısınız? Sorduk bakalım. Sabri Bey test ediyoruz. Yeni dinleyici olduğu için ona göre mesajlarını okuyacağız. Bu testimizi yapmak zorundayız.

Radyomuzun ablası diyor ki oğlum diyor benim küçük kızım diyor İdal beni çok zorladı diyor valla diyor diğerlerine yapmadıklarımı o bana yaptırdı. İntikam almış artık. Sabah akşam kışın yağmur karda her yerde her zaman yanındaydım okunu okula göndermiş falan herhalde. Bayağı zorluk çekmiş ama. Gerçekten bugün çok ağır parçalar çalıyor demiş Zinet Hanım. Vallahi öyle ya. İnşallah benim şarkımla biraz yükseliriz. İş yapamıyoruz ya diyor. Vallahi ben de sizin şarkınızı sabırsızlıkla bekliyordum biliyor musunuz? Gözüm hep o şarkıdaydı. Diyordum Barış Çelik ne zaman gelecek Allah'ım. Geldi ama. Günel teyzeme gelsin bu arada bu şarkı diyor. Tamam gönderelim o zaman. Nihayet sizin şarkınız geldi ya vallahi. İçimiz burkuldu ya. Bu nedir ya? Pazartesi. Mecit Çelik onu çok iyi tanıyorum diyor. Ha. Esmer Hanım o kadar onu okuyamam ama yani anladım. Sizin şeyleri, duygularınızı anlıyorum. Bir de dayım olacaktı. O kadar öğrencinin canını acıttı ama onun da sonu hiç iyi olmadı. Şimdi durumu hiç iyi değil. İşte öğrencinin ağı tutmuş yani. Yapacak bir şey yok Esmer Hanım. Hayat iyi olmak lazım. Hayatta iyi olmak lazım yani. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Vallahi şu an aklıma geldi ya birden. Ne desek bilemedim. Çok dövüyordu ama çocukları. Kadın erkek fark etmez. Herkese dalıyordu ya. Öyle bir insandı. O zaman tabii aileler de cahildi. Hocam eti senin kemiği benim de, deyip öğrencileri öğretmenlerini ağzının önüne veriyordu. Onlar da canavarca bize saldırıyordu. Sadece bu adam değil herkes öyleydi yani. O yüzden sıkıntı. Zaten siz ve Helin hanıma armağandı diyor. Ha anladım. O zaman teşekkür ediyoruz. İlk mesajda da belirtmiştim diyor. Ayrıca teşekkür ederim şarkı için diyor. Rica ederiz Yaren Hanım. Valla bugün çok fazla mesaj olduğu için bazı mesajları yarım okumuş olabilirim. Kusura bakmasın kimse lütfen. Evet nihayet beklediğimiz o şarkı geldi. Efendim Ömer Bey de şikayetçiydi bayağı ağır şarkılar çalıyor diye. Ömer Bey'e de gönderelim. Sonra başka şarkılarla devam edeceğiz.

Bengü Hanım diyor ki Mazlum Bey valla diyor çocukken annenize babanıza ne yaptıysanız aynısını siz de yaşarsınız diyor. Benim de diyor ben çocukken bizimkilere çok çektirdim diyor. Benim şu an iki çocuğum var aynısını bana da yapıyorlar diyor. Valla öyle yani maalesef öyle etme bulma dünyası derler ya işte. Maalesef öyle bir durum var. Sabri Bey testimizi başarıyla tamamlandığı için kendisini tebrik ediyoruz. Alkışlar eşliğinde testimizi başarıyla geçti. Sabri Bey bizi gerçekten dinliyor yani gördüğüm kadarıyla. Cahide Hanım yok Mazlum Bey diyor. İş misafirler falan var da o yüzden dinleyemedim. Buradayım genelde diyor. Tabii ki de teşekkür ediyoruz sizlere. Şarkınıza geliyor. Bu arada yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru gelirken yine sizin içinizi yakacak bir şarkı buldum. Haberiniz olsun. Birazdan gelecek. Aa niye? Nerede ya benim şarkım? Ha buradaymış tamam. Şarkım kaybolmuştu. Evet. Buldum tamam. Şarkım geliyor efendim. Ben de bir şarkı buldum. Bu sefer içinizi ben yakacağım. Son şarkıyı isteyenler bence adını yazsın. Gelecek yani. Gözyaşın sevinçten. Bu arada bizi yeni dinleyenler sizden ricamız lütfen bizi takip edin Instagram'dan. Niye bizi takip etmiyorsunuz? Yeni gelenler. Bak yeni gelenleri görüyorum ama bizi Instagram'dan takip etmiyorsunuz. Instagram Radyo Doğu Beyazıt yazarsanız çıkar. Lütfen bizi de takip edin. Görelim sizi. Instagram'da bizi takip edin. Görelim sizi. Evet Elif Hanım buradaymış. Elif Hanım'a sor. Burada mısınız? Şarkınız geliyor diye. Buradaymış. Tabii ki de dinliyorum demiş ama güzel şarkı seçmişsiniz. Teşekkür ediyoruz valla. Birazdan tekrar dinleyeceğim. Nahide güzel söylüyor. Peki neydi? Fadime Hanım hazır mısınız? Şarkınız geliyor size ve kız kardeşinize geliyor.

Evet, yeni bir şarkı aslında bu şarkı. Cahide Hanım fark etmiş, bizimle de paylaştı. Dinleyeceğiz. Bu arada artık veda edeceğim. Son mesajları okuyorum. Son şarkıya ben de istiyorum son şarkıyı diyenler adını yazdırsın. Artık bitireceğiz. Bakalım Tülay Hanım ne demiş bize? Tülay Hanım diyor ki bir şey soracağım. Mazlum Bey diyor. THP dışında İYUP başvurusu oldu mu diyor. Yok, herhangi bir İYUP başvurusu olmadı Tülay Hanım. Olduğu zaman zaten paylaşıyoruz ama zannedersem önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir ilan paylaşacak ama İYUP mu THP mi inanın bilmiyorum. Bir daha THP olur mu? Olursa da Şubat ayından sonra olması bekleniyor. Şimdilik öyle bir durum var. Başka bakayım. Niye şarkımız çalmıyor ya? Allah'ım yarabbim, niye böyle oldu? Heh, tamam, şimdi çalacak. Evet, hazırsanız güzel bir şarkı dinliyoruz. Cahide Hanım istediği, arkadaşlarına, eşine, dostuna, herkese armağan ediyor. Biz de çalalım. Gelelim, sonra son şarkımızı çalacağız. Ben de son şarkı istiyorum diyenler yazsın WhatsApp ve Instagram'dan. Geliyoruz.

Devam edelim, daha doğrusu bitirelim. Artık veda zamanımız geldi. Haftanın ilk gününe beraber girdik, beraber bismillah dedik, başladık. Umarım her güzel şeyler olur bu hafta, en azından gerçekten böyle bir ümit edelim. Fadime Hanım çok çok teşekkür ederim demiş, rica ederiz, doğum gününüzü tekrardan kutlayalım. Son şarkıya ortağım Mazlum Bey diyen, kendinize çok iyi bakın demiş olan Bengü Hanım'a da gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizler de yarına kadar kendinize dikkat edin. Abi sana zahmet, kızım Tubi ile yazar mısın son şarkıya? Tabii ki de Necmet Tübey, sizi de en başa sizi ekledim, sonra kızınızı ekledim. Teşekkür ediyoruz. Ondan sonra Semra Hanım ben de istiyorum demiş. Tamam Semra Hanım, sizi de ekledim son şarkıya ve başka yoksa artık bitireceğim. Instagram'a bakıyoruz. Instagram'da bizi hala takip etmeyenler var. Görüyorum, hissediyorum. Bizi takip etmeyenler, acilen bizi takip edin. Yoksa darılırız size. Fark edebiliyoruz kimin bizi takip edip etmediğini. Evet, bu kadar. Sadece Instagram'da bir mesajımız var. Onu da okuyalım ve sizi son şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Şarkıyı merak ettiğim için diyor, ben de istiyorum Mazlum Bey, yoksa diyor merak etmesem umurumda bile olmaz diyor Yaren Hanım. Peki sizi de dahil edelim, bence beğenirsiniz yani, güzel. Efendim fena değil, ben şarkıyı beğendim, kötü bir şarkı değil. Aşırı aşırı iyi mi? Bence o kadar değil ama kötü bir şarkı değil, güzel bir şarkıdır, dinlenebilir bir şarkıdır. Ben seçtiysem bana güvenebilirsiniz, kötü şarkı seçmem genelde. Yarın aynı saatte, salı günü saat 10'da ben Mazlum Günhan yine bu mikrofonda sizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakmazsanız kimse ama kimse size bakmaz. Hele bu dünyada, bu yeni çağda, yeni dönemde inanın kimsenin umurunda değilsiniz. O yüzden kendinize dikkat edin.

0: Radio Aktif Show. Herkesin gülüşü farklı ama eğlencesi aynı. Radio Aktif Show.
1: Radio Bayazıt.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak denemelerinizi yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken gel, şimdi KETEM'e gel.
2: Erken teşhis, hayat kurtarır.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: sesi kulak ver. Kulak ver. Kulak
1: ver. Tut elimden yürü benle, kapat kulağını. Sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret.

0: Bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
2: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14'te sizlerle.

Sevgili Radyo Doğu Beyazıt dinleyicileri, yeni bir haftadan herkese merhabalar. Mikrofon başında ben Helin ve hayata dair an itibariyle yayındadır. Evet efendim, hepiniz hoş geldiniz. Pazartesi deyince bazen hepimizin aynı şeyi düşündüğünü düşünüyorum. Tamam, şu haftayı da atlatalım, sonrası biraz daha rahat diye. Ama sonra bir bakıyoruz, o eşik bitmiş, önümüzde başka bir eşik var. Onu geçiyoruz, bu kez başka bir yokuş çıkıyor karşımıza. Bugün karşıma çıkan bir cümle tam da bunu anlatıyor. Tamam diyorsun, şu eşiği de geçeyim, sonrası düzlük diyorsun. Düzlük sandığın yere geliyorsun, bir bakıyorsun orası da yokuşmuş, hiç bitmiyor diye. Bırak zaten. Aslında hayatı da böyle tanımlamış. Bulur. Sürekli bir şeylerin bitmesini, şartların düzelmesini, biraz rahatlamayı bekliyoruz. Şunu halledeyim sonra mutlu olurum diyoruz. Ama o sonra geldiğinde başka bir mesele çıkıyor. Kim demiş? Belki de mesele bütün yokuşların bitmesini beklemek değil, yokuşun ortasında da nefes alabilmektir. Yani her şeyi mükemmel bir zamana bırakmadan elimizdeki hayatın içinden güzel bir şeyler çıkarabilmek. Durursun diyenlere inan. O yüzden bu pazartesiye de her şey yoluna girdiğinde yaşamaya başlamayacağımızı, hayat zaten şu anda devam ettiğini belirterek de programımıza başlamış olalım. Evet, sizin için hafta nasıl başladı acaba? İyi mi kötü mü bilmiyorum ama bizimle paylaşabilirsiniz. Bir bakalım bugün kimler bizlere eşlik ediyor? Ramazan Bey gelmiş, hoş geldiniz diyor Helin Hanım. Hayırlı programlar demiş. Hayırlı programlarımız olsun, Ramazan Bey de hoş gelmiş. Lamia yeni dakikayı saymış efendim, son bir dakika demiş, hoş geldin demiş, sen de hoş geldin. Aslı aramızda efendim, küçük Aslı gelmiş, hoş gelmiş, Sayım Hanım'ı görüyorum, Emir Bey'i görüyorum, hoş gelmiş. Atmıyorsun. İsmini vermek istemeyen güzel dinleyicimiz aramızda, hoş gelmiş. Yok. Hatice Hanım'ı ve Mehtap Hanım'ı görüyorum efendim, Ağrı merkeze selamlar. Atmıyorsun. Canım Şevin Hanım da gelmiş. Demet Hanım, sizler de hoş geldiniz. Bırak zaten. İslam Uzunay aramız efendim, hoş gelmiş. Şeyma Nur Hanım gelmiş, hoş gelmiş efendim. Kendisine bir kez daha kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Başla. Nöbette mi yoksa evde mi bilmiyoruz ama şimdiden kolay gelsin. Her aşk mutlu biter diye. Beritan aramızda efendim, hoş gelmiş. Ağrı'dan Muhammed Turhan aramızda efendim, hoş gelmiş. Yine... Canım Necla ablam da gelmiş, hoş gelmiş. Durursun diyenlere... Sonu 40 olan dinleyicimi görüyorum efendim. Gülseren Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Hemen baktığım zaman Azat Aykut bize Düzce'den ulaşıyormuş. Düzce'ye selamlar. Aklıma hemen soğuk espriler geliyor. Ama bunu burada yapamam. Ben yine güleceğim. Doğu Beyazıt'tan Can Çelik aramızda efendim, hoş gelmiş. Sonu 97 olan dinleyicimi Fatma Hanım'ı görüyorum. Ve enteresan bir şekilde çok geç yazan bir dinleyicimizi görüyorum. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz bugün geç kalmış ama hoş gelmiş.

0: Doğan Daşdemir aramız efendim, hoş gelmiş. Ve Serhat Zatsan da geldi efendim. Serhat Bey de hoş gelmiş. Hemen bir diğer sosyal medya hesabımıza bakalım. Caner Bey'i görüyorum. Caner Kandemir de hoş gelmiş. Evet, sorduk dinleyicilerimize, acaba bu hafta sizler için nasıl başladı? Abla bu hafta bana geçmiyor demiş. Zaman geçmiyor bir türlü. Cuma mahkememiz var demiş. Hadi hayırlısı diyelim. İyi yayınlar, ben de Fadime, aranıza yeni katıldım demiş. Hoş geldiniz. Fadime Hanım, tekrardan hoş geldiniz. Atmıyorsun, anlamadım. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz biraz kötü başladı demiş. Geç yazmanızdan anlamamız gerekiyordu aslında.
1: Bu kadar gergin denizlerde olur.
0: Şimdi yayına başlamadan önce gerçekten ekranıma çok enteresan bir şey düştü. Baktığım zaman uykusu bölünmeden 90 dakika uyuyabilene 700 bin TL ödül verilen bir yarışma varmış. Ama bu yarışma Japonya'da gerçekleşiyor.
1: Kim demiş her aşk mutlu biter.
0: Yani sıra dışı bir yarışma değil mi sizce? Sadece 90 dakika uyuyacaksınız ve 700 bin TL kazanma fırsatı. Ama uykunuzun bölünmemesi gerekiyor. Ya ben rahat kazanırdım diye düşünüyorum. Yenlere... Var mı başka? Ben de bu yarışmayı kazanırdım diyen. Uykunuz bölünmeden 90 dakika boyunca uyuyacaksınız.
1: Ben zaten kardeşim çiçeğim.
0: En kaliteli uykuyu sürdürebilen kişi belirlenecekmiş ve para ödülü verilecekmiş. Görünce çok şaşırdım, sizlerle de bir paylaşayım dedim.
1: Rüzgar ettim fırtına biçeceğim.
0: İyi yayınlar, haftanız nasıl başladı diye sormuşsunuz demiş Kasım Bey. Ben haftaya hızlı bir hastane turuyla başladım demiş. Neyse ki şimdi iyiyim, evde radyo başında enerji depoluyorum. Sıradaki güzel parçayı bu süreçte hep yanımda olan canım eşim Fatoş Hanım'a armağan ediyorum. İyi ki var demiş. İyi ki var efendim Kasım Bey, çok geçmiş olsun. Allah şifa versin inşallah.
1: Adım atmıyorsun.
0: Bizler geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletelim. Sıradaki şarkıyı göndereceğim ama arka planda duyduğunuz şarkı bizim ilk şarkımız olmayacak.
1: Oyalıyor.
0: Çünkü bu sefer bir değişiklik yapacağız. Bir dinleyicimiz rica etti bizden. Erkan Batur. Sürekli dinleyen dinleyicilerimizden.
1: Zaten su.
0: Erkan Batur, Okan Batur, Muratcan Abbasoğlu, Volkan Erdoğdu'ya, İbrahim İsmailoğlu'na Gökhan Doğanay'dan Düştüm Dara Beladayım parçasını... Aynı zamanda bizlere de armağan etmek istemiş.
1: Başlandı.
0: Ve tüm Doğu Beyazıt halkına selamlarını iletmiş. Arkadaşlarına da selamlarını iletmiş.
1: Mutlu biter diye.
0: Ve ilk şarkı olarak benimki olsun dedi. Bizler de Erkan Batur için ilk şarkımızı gönderiyoruz efendim.
2: Polisler sizin de adım. Arıyorlar beni adım adım. Sarrabaşı mahallesinde düştüm ben adaladayım hadi.

0: Evet, devam ediyoruz efendim. Dinleyicilerimize sorduk bu hafta nasıl geçti diye. Can Çelik demiş ki, Helin Hanım, hafta nasıl geçti derseniz Ahmet Spor galibiyetle iyi geçti. Ahmet'e başarılar, Can Çelik demiş. Başarılar efendim. Ama Can Çelik gibi herkesin haftası sanırım çok iyi geçmemiş. Dilan Hanım çok büyük bir talihsizlik yaşamış. Selamlar Dilan Hanım. Şu an başka bir arkadaşının telefonundan yazıyormuş çünkü sahil kenarında çantasını kaybetmiş. Yani anlayacağımız bu hafta kayıp olan çantasını aramakla geçecek sanırım. Telefon da çantasındaymış herhalde, gitti. Dilan Hanım gitti artık. Ya umarım bulursunuz ama çok zor. Ama inşallah bulursunuz. Metin Avşin'den istediğiniz parçaya bir bakalım, varsa ekleyelim. Bu güzel parçasının Doğu Beyazıt S tipi A14 koğuşunda bulunan canı bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi, biricik sevdiği Tuna İlhan'a ve bizlere gönderiyor. Bir de demiş ki, görüntülü beni arayabilir mi Tuna İlhan demiş.
1: Ağladım, gözyaşlarım döndü denize.
0: Bu arada Kasım Bey ve Fatoş Hanım'a sırdaki parçamızı armağan edelim. Söyle. Kasım Bey'den Fatoş Hanım'a gidiyor.
1: Kurşunlara gelirken arka mahallede düştüm de yerine.
0: Kolay gelsin Helin abla, iyi yayınlar dilerim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah demiş Hatice Hanım. Ben iyiyim, umarım kendisi de çok çok iyidir. Hatice Hanım'la ortak noktamız Ahmet Kaya'yı çok sevmemiz herhalde. Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle çalarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum, benim için demiş.
1: Kaç kere...
0: Gelsin Hatice Hanım için gelsin efendim.
1: Söylemedim, başıma neler geldi. Sana dinlemek.
0: Ya da o yokuşu kiminle çıktığın önemlidir. O yokuşu dikleştiriyor mu yoksa kolaylaştırıyor mu diye bakmak gerek demiş Lamia, çok farklı bir bakış açısıyla.
1: Of of of of, yıkılsın evin.
0: Galiba Japonya'daki yarışmaya bir tek ben katılsam yapabileceğim gibi geliyor. Çünkü başka dinleyicilerimizden hiç ses seda çıkmadı açıkçası. Japonya'da sıra dışı bir yarışma var efendim. Uykusu bölünmeden 90 dakika uyuyabilene 700 bin TL ödül verilen bir yarışmadan bahsediyoruz. Var mı başkası bu yarışmayı kazanırım diyen başka dinleyicimiz var mı? Ben net kazanırım, iddia ediyorum. Ben net kazanırım.
1: Ağladım gözyaşlarım.
0: Ahmet Kaya'dan güzel bir parça gönderiyorum. Arka Mahalle, sonra buradayız.

0: Fadime Hanım için bu hafta yine ve yineden çok yoğun başlamış. Allah yardımcınız olsun. Tabii bir yandan da eğitim öğretim dönemi başladı efendim. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için umarım çok güzel bir dönem olur. Ama şimdiden de acaba yaz tatiline kaç gün kaldı diye sayan varsa hiç saymasın, ben söyleyeyim, okulların kapanmasına 285 gün kalmış. Yani okulu sevmeyen, zorla giden öğrenciler için okulların kapanmasına 285 gün kalmış. Bunu da buradan söylemiş olalım. Abla Ahmet Kayasız liste olmaz demiş Hatice Hanım. Gerçekten de olmaz. Hatta bazen sanatçı sınırını aşmayınca ya diyorum, acaba ben mi eklesem? Öyle de diyorum.
1: Sevda.
0: Merhaba, kolay gelsin Helin Hanım, ben Aslı demiş Murat Göğebakan'dan Turnalar adlı parçayı Gönlümün Efendisi Hakan Polat'a, Murat'tan Abbasoğlu'na, kardeşlerim Latife, Naime, Sayime, Ayşe, Leyla, canım kızım Aleyna, torunum Aslı'ya, Karagün ailesine, Polat ailesine ve Doğu Beyazıt'ın prensesi Helin Hanım'a size gelsin demiş. Teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Asıl ben teşekkür ederim. Yayın öncesi mesajlara çok bakma fırsatım olmuyor. Burada okuyunca böyle biraz şaşırdım ve mutlu oldum. Teşekkür ediyorum efendim.
1: Ne ölümler gördüm ben.
0: Sayime Hanım da ben iyiyim. Umarım kendisi de gerçekten çok çok iyidir. Haftası güzel başlamıştır. Yari. Başlamadıysa da sıkıntı yok. Güzel şarkılarla eşlik edeceğiz. Ben. Murat Göğebakan'dan Turnalar parçasını, can parçası oğlu Muratcan Abbasoğlu'na, abisi Hakan Polat'a, kardeşleri Latife, Naime, Ayşe, Barış ve annesi için istiyormuş. Ayrıca bizlere ve radyo dinleyicilerimize de göndermek istemiş. Ben. Sizlere de bol bol kolay gelsin. Yari. Rica ederim. Bir de Esma'cığımızdan bir sesimiz var. Esma'yı da bir dinleyelim efendim. Bakalım Esma neler söylemek istemiş bizlere. Hemen ayarlamaları yapıyorum ve...
2: Merhaba Elin ablacığım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıradaki parçayı çok sevdim.
0: Şimdi ayarlamaları yaptık.
2: Merhaba Elin ablacığım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıradaki parçayı çok sevdim. Abim Muratcan Abbasoğlu için, amcam Hakan Polat için gelsin. Teyzelerim Naime teyzem, Latife teyzem, Ayşe teyzeme de gelsin.
0: Bize yok mu Esma?
2: Ayrıca özellikle size de gelsin. Sizi çok seviyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de Esma'yı gerçekten çok seviyorum. Çok tatlı bir kız. Daha önce tanıştık da. Kendisi burada bize ziyarete gelmişti. Gelsin Esma'ya da parçamız gelsin. Ve aynı zamanda Emircan Abbasoğlu da sıradaki parçayı Aslan abisi Muratcan Abbasoğlu için istemiş.
1: Gör benim neler çektiğimi.
0: Yok Lamia, aktif olarak dinlediğini biliyorum. Sadece ben değil, emin olun Radyo Doğu Beyazıt dinleyicilerin hepsi Lamia'nın aktif olarak dinlediğine emin. Sadece şarkı gelince mesajımı oku demişsiniz ya, onun için ben emoji koydum. Adem Bayar aramızda efendim, bize bir video atmış. Onu da bir burada inceleyelim. Adem Bayar yine yollarda efendim, yol açık olsun. Sıradaki parçamız da armağanımız olsun. Ama gökyüzü muhteşem gözüküyor. Gerçekten. Yani güzel bir video atmış bize. Böyle camdan dışarısı gayet güzel gözüküyor. Bir mesaj daha alacağım yetiştirmek adına efendim. Selam ablam, nasılsın, durumun nasıl, iyi bir hafta geçirmeni dilerim, iyi yayınlar demiş Erhan Akbaş. Aynı dileklerde ben de sizler için bulunuyorum. Şakir O'dan istediğiniz parça listemde göndereceğim. Rica ediyoruz, varlığın daim olsun hepimizin inşallah. O zaman Murat Göğebakan'dan Turnalar parçasını gönderiyorum. Keyifli dinlemeler.

0: Saatlerimiz 14.26 efendim ve İbrahim İsmailoğulları Okan Batur, Erkan Batur, Ömer Gezen için Azer Bülbül'den İlle de Sen parçasına armağan etmek istemiş. Bizler de İbrahim İsmailoğulları'na armağan ederek gönderiyoruz. Ömrümün uğrunda harcarcasına, deliler gibi muhtacım sana. Haftanın başından merhabalar demiş Şevin Hanım, canım Şevin Hanım, ben iyiyim. Umarım siz de iyisinizdir. Hiç iyi değilmiş bu arada. Bugün İzmir'e geldim, otobüs yolculuğu kadar kötü bir şey yokmuş demiş.
1: Boşver konuşsun alem.
0: Ya kaç saat sürer ki buradan İzmir'e?
1: Bir senden vazgeçemem.
0: Merak ettim, bir bakacağım. Yok bir bahane.

0: tattım üstüm başım kan içi.
1: 19 saat 55 dakika gözüküyor. Bu da arabayla tabii. Otobüste 27 saat 30 dakika mı? Vallahi o kadar zaman olursa tabii otobüste yolculuk çok kötü bir şey. Ya uzun yerlere gerçekten otobüste yolculuk çok kötü. Hele ki arka koltukta böyle sizi rahatsız eden, yüksek sesle telefonla konuşan ya da bebeklerin ağlaması. Ya bunlar her şeyi etkiliyor tabii. Abisi Harun Yaşar için Azer Bülbül'den bir parça istiyormuş. Tam da denk geldi. Çok abim canımın işi kurban olduğum, iyi kim seni çok seviyorum. Allah büyük elbet bir gün kurban olduğum demiş.
0: Kurtulup gelirsem eğer kapına senin.
1: Armağanımız olsun hanım. Şevin Hanım'a da armağan edelim. Allah. Belki biraz da olsa iyi gelir.
0: Başka birine değerse ten yalsın kurşun bak.
1: Helin Hanım, Erik Dalı şarkısını istiyorum size ve bugün okullar açıldı. Çocuklarını okula gönderip rahat nefes alan tüm anne ve babalara gelsin diyorum. Bir halay çeksinler demiş Ramazan Bey. Yani okulların açılmasına memnun olmayan var mı aramızda? Yani neden okullar açıldı? Yeni koşturmaca başladı diyen var mı? Var mı bilmiyorum ama okullarla ilgili de şunu tespit ettim. Genelde okulun ilk günü böyle çok ağlayan, işte sızlanan, anne sen de gel, baba sen de gel yanımda oturan diyen çocuk okullarda daha başarılı oluyor sanki. İlkokuldan sonraki başarısı daha çok artıyor. Bilmem, benle aynı düşünür müsünüz? Evet, sıradaki parçamızı gönderiyoruz, sonra buradayız.

Lamia bana bir fotoğraf göndermiş. Kız dolabı demeye utanıyorum. Sizi dinlerken bir yandan da burayı düzeltim diyor. Lamia'nın fotoğrafına bakınca direkt üniversite yıllarına gittim. Aynı odayı paylaştığım bir arkadaşım vardı. Dolabını sürekli Lamia gibi böyle birazcık dağıtıyordu. Ve o aralar yurtta hırsızlıkla ilgili bir şeyler çıkmıştı. İşte dolaplara giriyorlarmış falan filan diye. Benim arkadaşım da şey dedi. Ya dedi Helin, hani dolabıma girerlerse çok kötü olur. Çok üzülürüm yani. Sonuç olarak burada öğrenciyiz tarzı bir konuşma geçti aramızda. Ya ben dedim ki çok üzülmene gerek yok. Dedin neden? E dedim çünkü sonuçta hırsız senin dolabına girse anlamaz ki ne çaldığını. Bu kadar dağınıklıktan anlaması mümkün değil dedim. Yani Allah korusun, Allah etmesin bir gün Lamia'nın dolabına hırsız dadanırsa Lamia hiç üzülmesin, zaten hiçbir şeyi fark etmez o dağınıklıktan. Neyin çalındığını fark etmez. Evet, Şakiro'yu dinleyelim biz. Sonra mesajlarla tekrar buradayım.

Evet, sıradaki parçamızı Bodrum'a kadar gönderiyoruz. Dilan Hanım çantasını, telefonunu, her şeyini kaybetmiş. Umarım gerçekten en yakın zamanda bulunur. O yüzden istediği şarkıyı da gönderelim, biraz moral olsun. Erhan Bey, teşekkür ederim ablam, Allah razı olsun demiş. Hepimizden inşallah, rica ederim, ne demek. Rojda Hanım, hayırlı günler sizlere de. Bugün hayırlısıyla okullar açıldı demiş. Güzel bir şarkı istiyorum çocuklarıma ve bütün yeğenlerime, okula giden bütün öğrencilere gelsin. Herkese başarılar dilerim. Bizler de bir kez daha başarılar diliyoruz. Kimi için koşturma dönemi başladı, kimi için de ya biraz da evde kafamı dinleyeyim dönemi başladı. Ve bence Ramazan Bey'den güzel bir parça geldi. Rojda Hanım'a da armağan etmiş olalım. Metin Aveş'inden gelecek parçamızı dinledikten sonra burada olacağım efendim. Buyurun dinleyelim.

0: Kaan Bey iyi yayınlar demiş. İyi yayınlarımız olsun. Hoş gelmiş. Geldi bizim parça. Serhat Bey kesin şu an diyor ki mendilleri hazır edin. Kasım Bey demiş ki güzel dilekleriniz ve geçmiş olsun mesajınız için çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık demiş. Ben asıl teşekkür ederim böyle güzel güzel mesaj attığınız için. Hayat bazen yokuş yukarı yürümek gibidir. Nefesimizi keser ama zirvedeki manzara tüm yorgunluğa değer demiş. Çok şükür o yokuşu tırmandık, düzlüğe çıktık.
1: Hadi basmaya.
0: Şimdi radyo başında keyifle sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı hayatın yokuşlarında yorulsa da çizgisini bozmayan tüm iyi insanlara ve tabii ki başta siz olmak üzere tüm radyo emektarlarına armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz efendim böyle güzel bir mesaj için. Bu arada Kasım Bey ne iş yapıyor merak ettim neden diye soracaksanız böyle profil fotoğrafında Ağrı Dağı'na mı tırmanmış ne yapmış? Gerçekten bu arada Kasım Bey tırmanmış ve şu an manzarayı izliyor galiba. Hem de Ağrı Dağı'nın güzel bir yerinde.
1: Eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desin.
0: Kolay gelsin Helin Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Zamanınız varsa ben sizden güzel bir türkü istedim. İsterim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin demiş. Hatice Hanım rica ederim sizler de hoş geldiniz. Tabii ki varsa ekleyelim hatta Necla ablamızı da gönderelim. Onun mesajına da bakamadım birazdan bakacağım. Hatice Hanım ve Necla Hanım gerçekten türküleri çok seviyorlar. Çok yoğunluk var o yüzden birkaç mesaj daha almam gerekiyor yetiştirmek adına ve baktığım zaman... Reşat Çelik bizlere ulaşmış, İsmail Aksakal, Turan Mingi, Adem Kiraz, Emrah Özdemir, Şenol Bulut, Tuna İlhan, Faruk Akbaş, Ali Akbaş için Selda Bağcan'dan istediği parçayı gönderdik. Göndereceğiz daha doğrusu. Selçuk Can da bizlere ulaşmış, Gökhan Doğanay'dan Kala Kaldım parçasını istemiş. A14 koğuşu, B4 koğuşu ve A1 koğuşuna... ...ve bizlere, radyo çalışanlarına da armağan etmiş. Haydi. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz.
1: Eller oynasın, eller diller kaynasın.
0: İsmini vermek istemeyen dinleyicinden merhabalar, hayırlı haftalar demiş. Eller merhabalar. Sevdiği Reşat Çelik'e Selda Bağcan'dan...
1: ...diller kaynasın, diller...
0: ...Atman'dan Diyarbakır'a parçasını istemiş.
1: Eller o dilleri...
0: Onu çok sevdiğini söylemiş, kendisine iyi baksın çünkü senden uzakta olduğum her an içimde sana dair bir özlem büyüyor. Seni görememek, sesini istediğim zaman duyamamak çok zor. Bazen sadece yanında olup sana sarılmayı, gözlerine bakıp hiçbir şey söylemeden seni hissetmeyi o kadar çok istiyorum ki demiş. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbimdeki yerin hiç değişmiyor. Seni her geçen gün biraz daha özlüyorum demiş, kendine iyi bak sevgilim. Sevdiğim çünkü seni bekleyen ve seni çok seven bir kalp var burada demiş.
1: Tatlıdır ama serttir, Ankara'mız başkenttir, aslını inkar edip söyle.
0: Hasretin düştü gecelerime, adın kaldı dualarımda. Yollar ne kadar uzasa da kalbim hep senin yanında. Bir gün bitecek bu ayrılık, bir gün sarılacağız sessizce. Ben o günü bekliyorum, sana değil, sana kavuşmaya hasretim çünkü benim en güzel yuvam senin olduğun yer diye. İnce düşünceli mesajı atan Hatice Hanım.
1: Dinledim, söylemiyor.
0: Yeni haftamız herkese sağlık, huzur, mutluluk getirme dileğiyle olsun demiş. Amin efendim hepimiz için. Hiray Zerdüş'ten Evimsin parçasını Adem İliç için yayınlar mısınız demiş. Yayınlamaz mıyız? Gönderiyoruz. İsmini vermek istemeyen dinleyicim demiş ki abla arkadaki şarkıyla çok uyumlu oldu demiş. Şimdi kendisi böyle duygusal şeyler yazmış. Biz de erik dalı açmışız. Oldu mu sizce?
1: Ankara'nın kalesi, mis kedi nesillesi.
0: Acaba her gün saat 2'de mi radyoda yayın yapıyorsunuz demiş Fadime Hanım.
1: Ne de güzel gelin.
0: Her gün yapmıyorum açıkçası. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yayınım var.
1: Geliyor.
0: Pazartesi, çarşamba ve cuma saat 2'de.
1: Öyle diyor.
0: Hayata dair programı. Radyo Doğu Beyazıt'ta.
1: Söylemiyor. Zambara mı? Zumbara mı?
0: Ama bakalım bu aralar. Ondan belki yeni bir program gelebilir.
1: Böyle diyor, derdin nedir söylemiyor.
0: Hatta Fadime Hanım da hazır böyle çok yoğun bir haftaya başlamışken bu parçayı da göndermiş olalım. Rojda Hanım'a da armağanımız olsun. Ama asıl sahibi efendim Ramazan Bey. Erik Dalı, buyurun. Dinliyoruz. Oynuyoruz yer müsaitse. Böyle haftaya güzelce başlamışken ya da kötü başlamışken bu şarkıyla biraz olsun iyi oluyoruz. Thank you.

0: Vallahi bence bu parça güzel geldi.
1: Her gün gidersin havaya.
0: İyi oldu bizler için diye düşünüyorum. Ve canım Necla ablam ve aleyküm selam. Hayırlı günler, hayırlı haftalar olsun. Yanakların her zaman gül açsın. Ağzından dökülen mısralar gül olsun demiş. Daha da ne desin değil mi? Rabbim işini gücünü rast getirsin. Okul açıldı, iyi bir okul dönemi olsun demiş. Kardeşlerim için, yani kardeşlerinin çocukları için, torunları, çocukları için ve tüm öğrenciler için hayırlı olsun demiş.
1: Neler geldi vay aman, ah başıma neler geldi.
0: Allah zihin açıklığı versin, Rabbim yollarını, bahtlarını açık etsin. Hiçbir velinin, ailenin emeği boşa gitmesin demiş. Emek çok zor demiş, umarım karşılığını bulurlar demiş. Gerçekten öyle ama şuna inanıyorum, samimi emek verenlerin hepsi, dürüst bir şekilde emek verenlerin hepsi muhakkak karşılığını bir yerden görüyor. Belki emek verdiği şeyden görmez ama muhakkak başka bir yerden emeğinin karşılığı çıkıyordur. Ve sadece okula giden öğrenciler değil, aynı zamanda aileleri de bir o kadar emek veriyorlar. Necla ablamın dediği gibi, Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Birbirimize dua edelim, iyi haftalarımız olsun demiş. Gülpembe'min de yolu bahtı açık olsun demiş. Zerrin Özer'den bir parça varsa gönderirsen sevinirim demiş. Yoksa da sıkıntı yok demiş. Ama var efendim, göndereceğim. Özellikle de bana armağan ediyormuş. Tüm sevenlerine armağan ediyormuş. Ben de canım Necla ablama armağan ediyorum.
2: Sevinmesin ey zalimler.
0: İyi günler Helin Hanım. İyi yayınlar. Yeni güne, yeni haftaya merhabalar demiş Mehtap Hanım. Merhabalar. Selam olsun sizlere. Bazit Radyosu'na kolaylıklar diliyorum. Sizden istek parçamı bugün çalmanızı rica ediyorum demiş ve Mehtap

sizlere radyo çalışanlarına da armağan ediyormuş. Ve Ali Şeşer'den istediği parçayı ekledik, göndereceğiz. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yeğen sevgisi çok başka diyorlar. Gerçekten öyle mi acaba? Yeğen sevgisiyle çocuk sevgisi arasında çok fark var mı? Mesela çocuklarınızı sevdiğiniz gibi mi yeğenlerinizi seviyorsunuz? Yoksa arada böyle bir fark var mı? Sevdasıyım. Mehtap Hanım başta olmak üzere diğer dinleyicilerimizden de cevapları bekliyoruz açıkçası. Varsa gönderin gelsin diyelim. Ben halkımın. Demet Hanım hayırlı yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Cümleten selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Ben iyiyim, umarım kendisi de çok iyidir. Şarkı isteği olacakmış kardeşi Tito ve arkadaşları Umut Dişçi, Mehmet Kösen, Çetin Eşsiz, Yunus Çengir, Mehmet Soğlin, Rohat Eren, Vural Erteci, Şemsettin Enes ve Ercan Tartış için Ferman Akdeniz'den Bir Bile Bilsen şarkısını istiyormuş. Kendinize iyi bakın demiş. Sizler de kendinize iyi bakın. Harun Bey'e de selamlarımızı iletmiş olalım. Evet, bir bakalım İslam Uzunay aramızda mı acaba? İslam Uzunay aramızdaysa buradayım diye yazsın. Ben de o zamana kadar Sada Bağcan'dan bir parça gönderiyorum. Sonra Lamia'nın parçasıyla da devam edeceğiz. Bu arada Lamia da ne demişti bir bakalım. Abla ya ailemsin demiş. He vallahi abla demiş. Çok şükür hırsızlık yapılsa hiçbir şey anlamam, o kadar dağınık ki demiş. Allah korusun Lamia.

0: 104.4 Radyo Doğubayazıt.
1: Radyo Doğubayazıt.
2: Telefonun başında çaresiz bekliyorum.
3: Bugün Hakan Altun'dan bir telefon şarkısını istiyorum. Lamia'dan İbrahim Tarhan'a açıklama yazmama gerek yok. Şarkı benim yerime konuşuyor, altıyı bekleme demiş.
2: Çaresiz bekliyorum, bekliyorum ama çalmaya...

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye?
1: Ben seni bir anlık,
0: ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
2: umrumda değil.
3: Evet, devam ediyoruz. Hatice Hanım'ın da isteğine geldik. Şöyle düşündüm, acaba Lamia ile İbrahim Tarhan'ın düğününe bir telefon mu hediye etsek? Aklımıza artık direkt telefon geliyor. Ama tabii bir yandan da şaka yapıyoruz, şakaya vuruyoruz. Lamia da zaten biliyordur, anlıyordur. Maalesef şarkıda duygulanamadım, çok güldüm. Başımıza ne gelse de neşemizde bir tık oynama yok ya, maşallah demiş. Vallahi Lamia öyleyse mükemmel. Gerçekten hayatın sırrını çözmüşsün demek ki. Hani ne kadar zorluk olursa olsun içinizdeki neşeyi kaybetmemek çok başka bir seviye. Bunu başarabiliyorsan muhteşemsin. Yeğeni yokmuş, en büyüğüymüş. Aynı kaderi paylaşıyoruz o zaman. Dünyada kimin var ki? İyi günler, kolay gelsin inşallah. Çok güzel bir hafta geçirirsiniz demiş Şeyma Nur, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ama sen olma. Bugün Ağrı Doğu Beyazıt cezaevindeki abisi İbrahim İsmailoğullarına Mem Ararat'tan istediği parçayı alamıyoruz. Çünkü ama teyzesi bir parça armağan etti. Bir tanecik abim, her şey yoluna girecek. Güneş elbet bizlere de doğacak. Sen bizler için sabırlı ol. Seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim demiş. Evet, Berit Hanım'ın geçen internetinde sıkıntı vardı. Acaba şu an internete gel.

dinlemiş mi, bizleri dinliyor mu? Bir soralım. Dinlemiyorsa bile Erhan Yüce, Samet Yüce ve Berat Yüce için sıradaki parçamız armağanımız olsun. Ve Muhammed Turhan aramızda mı efendim, Ağrı'dan yazıyormuş. Kendisi buradaysa buradayım diye mesajını bekleyelim. Merhaba Elin Hanım, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Sizden sıradaki şarkıyı istiyorum demiş sonu 58 olan dinleyicimiz. Armağanımız olsun efendim. Ahmet Kaya'dan da bir parçamız gelecek. Onu da armağan etmiş olalım. İslam Bey buradaymış, şarjı bitmiş. O yüzden bize İrem Hanım'dan ulaşıyormuş. Evimsin sen benim. Burada İslam Bey geçmiş olsun. Ve aleyküm selam, ben iyiyim. Kendisi de eminim iyidir, ailesini görmüş diye düşünüyorum şu an. Sevdiklerine bir şarkı istiyormuş. Doğu Beyazıt TTB kapalı cezaevinde bulunan Şenol Bulut, Adem Kandemir, Çavuş abi, Ömer Kandemir, Bozo, İslam Şahin, Emin Tomuruk, Baran Çelik, İbrahim, Barış Armut, adını veremediğim abilerime, kardeşlerime, Spen Halat'tan Feryadu İsyan'ın parçasını çalarsanız sevinirim. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız, Bulut Bey demiş. Radyonuzu böyle dinliyor Hataylı demiş. Doğan Bey'den bir fotoğraf geldi. Hatay'a selamlar efendim. Kendisi bizleri herhalde ilk defa dinliyor. Böyle biraz şaşırmış olabilir. O zaman artık o da bizim bir dinleyicimiz oldu efendim. Hataylı dinleyicimize de sıradaki parçamızı armağan edelim. Ve aleyküm selam Doğan Daşdemir. Sizlere de kolay gelsin. Doğu Beyazıt TTB kapalı cezaevinde olan İbrahim Tarhan kardeşine çok az kaldığını söylemiş. Artık günleri de belirtmiyor bu arada Doğan Bey. Allah'ın izniyle bu cuma oradan seni alıp çıkacağız demiş. Mersem belirtmiş. Umudunu yitirme, her zaman arkandayım demiş. Tamam, okudum. Doğan Bey sonuna kadar dinlemiyor, o yüzden lamıya. Bizim için bir başka. Burada farkı çıkıyor zaten. Evimsin parçasını Hiray Zerdüş'ten dinliyoruz. Sonra devam ediyoruz.

0: Evet, devam ediyoruz. Samsun'da bir vatandaşın hastanenin önünden geçerken bir serum taktırayım diyerek acil servise başvurması şaşkınlık yarattı. Ya öylesine bir geçiyordum, bir de serum takayım demiş. Yani hastaneye de sırf hobi olsun diye gideni gerçekten ilk defa görüyorum. Daha neler neler duyacağız.
1: Güzel insanım, sevgili arkadaşım Yusuf Fayalım.
0: Şimdi Hatice Hanım bizden güzel bir türkü istemişti. Bir dinleyicimiz de Ahmet Kaya'dan bir parça istemiş. Ben de dedim ki Ahmet Kaya'dan bir türkü gelsin o zaman. Listemiz Ahmet Kaya'dan türkü bölümünden bir parça seçtik. Göndereceğim şimdi. Ama ondan önce Doğan Bey'in hakkını yemişiz gerçekten. Bize askerde bağlanıyormuş, oradan dinliyormuş. Ben de askerden gelen bir arkadaşını sizi ziyarete etti diye düşünmüştüm ama meğersem tam tersiymiş. Kendisi bize askerde bağlanıyormuş, dinliyormuş. O zaman sıradaki parçamızı da armağan edelim. Ablam kolay gelsin, iyi yayınlar. Şahabedo'dan bir bakalım varsa istediğiniz parça. Listemize ekleyelim. Murat abiye gelsin, Kemal'e gelsin demiş. Helin Hanım iyi yayınlar. Volkan Erdoğdu'ya Başımın Belası şarkısını göndermek istiyorum. Teşekkürler demiş. İnşallah listede vardır demiş. Bakmam gerekiyor. Doğu Beyazıt'tan Gülseren öncelikle selamlar. Herkese mutlu, huzurlu pazartesiler. Beni sahipsiz. Umarım gerçekten güzel bir hafta geçiririz. En çok da Dilan Hanım için güzel bir hafta olur ve gerçekten kaybettiği eşyalarını bulur. A13 Koç'un da abisi Harun Koç, arkadaşları Bayram An, Salih Andiç, Erkan İsmailoğulları, Ömer İlkmin, Umut Andiç, Çağdaş Konyar için. Ali Elmas'tan istediğiniz parçaya bakmam lazım. Bizlere ve tüm mahkumlara göndermek istemiş. Sahipsiz mezar ol, saydım onu saydım. Hayırlı pazartesiler ablam, biraz geç geldim. Kapalı cezaevine Muratcan Abbasoğlu'na Ahmet Kaya'dan istediğiniz bir şarkı gönderirseniz sevinirim. Size de gelsin demiş. Haftası kötü başlamıştı dinleyicimizin. Şimdi şöyle yapalım. Serhat Bey'i de bir dinleyelim. Sonra iki parça sizlere göndereceğim. Parçalarımız çok arkada kalmasın. Ayarlamaları yapamadık. Neden açılmıyor?
1: Olsaydım, olsaydım. Belki ya...
0: Serhat Bey, ses dosyasıyla ilgili bir sorun nedeniyle açamıyoruz.
1: Mahpustadım.
0: Ses kaydınızı yenilerseniz çok güzel olur. Hatta yeniden atabilirseniz o daha da iyi olur.
1: Mahpustadım.
0: Bir sizler bizler için atın, bizler de paylaşmış olalım, olur mu?
1: Yaslanırım bana.
0: Evet, dağlarda kar olsaydım Ahmet Kaya'dan dinliyoruz.
1: İlk kez söyleyeceğim bu türkünün sözü ve müziği. Güzel insanım.
0: Sonra Sada Bağcan'dan, Batman'dan Diyarbakır'a parçası gelecek.
1: Saydım.

ismini vermek istemeyen canınızın içi dinleyicimiz için geldi efendim. Bayram Yıldırım acaba burada mı? Bayram Bey'in mesajları gerçekten biraz tuhaf ama Bayram Yıldırım burada bizi aktif olarak dinliyorsa buradayım diye yazsın, ben bilgilendirme yapayım. Ekip arkadaşlarımız aslında ilgilendi Bayram Yıldırım'a gerekli açıklamayı yaptı ama Bayram Bey herhalde istek saatlerini tam olarak anlayamamış. Bize eğer şu an dinliyorsa bir dinlediğini belirtsin. Ben de buradan bilgilendirmeyi seve seve yaparım tabii ki. Bu arada Gülseren Koç ne yazık ki, pardon Gülseren Hanım, ne yazık ki istediğiniz parçayı bulamadım, haberiniz olsun. Cenneti bile sensiz ama seni bilemem. Azat Aykut Düzce'den yazıyordu. Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B11 koğuşu bulunan Harun Çısanak, Reşat Sevinç, Muhammed Koç, Şenol Bulut, Ömer Kandemir, Fırat Ceylan, Musa ve Şirin Narboğa. Kardeşlerine, dostlarına Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını göndermek istemiş. Ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar, Devrim Çelik'ten Yanarım şarkısını Okan Batur'a ve Erkan Batur'a çalar mısınız demiş. Susma söyle, yine zamanını yanmış aşkı adam. Bu arada Selçuk Can Gökhan Doğan Aydan Kala Kaldım parçasını istemişti ama ne yazık ki bulamadım. Seviyorum. Üzülerek de söylüyorum ki bulamadım. Selçuk Can'ın haberi olsun. Şöyle yapalım, Ali Şeşer'den gelecek parçamız, ona armağan etmiş olalım. Nasıl akıllı ol ama yapma bu havaları, sonra geri mesajlarımız çok kaldı, o yüzden biraz üst üste okumuş olabilirim efendim. Okuyor olabilirim hatta. Doğu Beyazıt'tan Can Çelik, Sven Halat'tan Evin şarkısını istemiş. B12 koğuşunda bulunan abisi Baran Çelik, bir de kaynı Cevat Tava'ya açık cezaevinde bulunan tüm arkadaşlarına armağan ediyormuş. İnşallah hepiniz bir an önce ailelerinize kavuşursunuz. Sadece biraz sabır gerekiyor demiş. Ayrıca Doğu Beyazıt Radyosu'na bir de Helin Hanım'a sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz demiş Can Çelik. Teşekkür ediyoruz. Ben iyiyim, umarım kendisi de iyidir. Gökhan Önay'a sesleniyoruz. Gökhan Bey umarım işler yolundadır. Yine mi peş? Selam ve sevgiler B12 koğuşundaki İbrahim Tarhan'a Gökhan Önay'dan. Son 4 gün Allah'ın izniyle Cuma günü yanımızdasın demiş. Sanki nedense İbrahim Tarhan Cuma günü çıktığı zaman Gökhan Bey ve Doğan Bey anında radyoyu terk edecekmiş gibime geliyor. Lami için aynı şeyi söylemeyeceğim ama. Fadime Hanım, takip edeceğim sizi hep inşallah demiş. Bekleriz efendim. Fadime Hanım'dan da böyle güzel yeni çıkan şarkıları bekleriz hatta. Varsa böyle elinde radyoda hiç çalmadığımız güzel parçalar göndersin gelsin. Cennetim bile sensiz ama seni bilemem. Hakan Çeken, öyle olmuyor işte burada olduğunuz sürece. Ancak paylaşabiliyorum çünkü şu an aktif olan dinleyicilerimizin hakkına girmek istemiyorum. Buradaysanız hemen paylaşalım, olur mu Hakan Bey? Eğer buradaysanız buradayım diye yazın, ben de mesajınızı da paylaşırım. Sonra geri dönemem, istemem cenneti bile sen. Sabri Kandemir, Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan Fani Kandemir'e ve arkadaşlarına Ozan Serhat Bir Çocuk Ağlamasın parçasını istemiş. İstemem cenneti bile sensiz ama seni bilemem. Helin Hanım, ben cezaevinde olan eşim Cumali Güven'e Ozan Aytaş'tan bir bakacağım. Şarkınıza emin olamadım. Onu çok sevdiğini söylemiş. Allah tez zamanda bizi kavuştursun inşallah demiş. Artık beni aradın. Neden okumadı? Çünkü Fatma Hanım, sıranız yeni geldi. Ondan mesajınız şimdi okundu. Tunam, seni çok seviyorum demiş Dilan Hanım. Diyeceğim ama seviyorum. O zaman artık. İbrahim Lamia denilince akla gelenler telefon, gün sayma, mektup ve hızlılık demiş. Akıllı ol ama. Gerçekten öyle, tek bir seferde, tek bir mesajda bizlere iletti. İstemem. Evrene güzel enerji yollamazsak evren bize olumlu geri dönüt yapmaz ablam demiş. Akıllı ol ama. Siz de benim için başkasınız, bana çok farklı dokundunuz demiş Lamia. Ne güzel o zaman. Cenneti bile sensiz ama seni bilemem.
Ben askerde olmasam da iki elim kanda da geliyorum. Doğan kıskanma beni, senle Gökhan demiş. Valla ben sözü o zaman Gökhan Bey ve Doğan Bey'e bırakayım. Rica ederiz İslam Bey. Tekrardan geçmiş olsun. Bundan daha güzel türkü olmazdı Helin Hanım. Çok teşekkür ederim demiş. Artık rica ederiz Hatice Hanım. Yine mi peş peş? Ne demek? Yaşadım, Demet Hanım sanki şarkınızı değiştirmeseniz daha iyiydi. Niye diyeceksiniz? Barış Kahraman'dan istediğiniz parçaya baktım ama bulamadım. Ama farklı bir parça isterseniz neden olmasın? O zaman artık kırma bu yüreği. Demet Hanım şöyle yapalım isterseniz, siz çarşı merkezde bir yer söyleyin. Akıl. Bana yakınsa ben de onaylayayım. Sonlar. Çünkü ben şu an nereye gerçekten söylemeniz gerektiğini tam düşünemedim. Sensiz, ama seni siz bana bir yer belirtin, en iyisi öyle anlaşalım. Rica ederim Hatice Hanım. Merhaba efendim, kolay gelsin. Sıradaki parça bana da gelsin demiş. Hasan Bey, gönderiyoruz o zaman. Sıradaki parça gelsin. Ama özellikle Necla ablama gelsin efendim. Necla ablama.

Evet, saatlerimiz 15.30. İstemem. 104.4 frekansından seslenmeye devam ediyoruz ve kime sesleniyoruz? Gülseren Hanım'a sesleniyoruz. Ne yazık ki istediğiniz parçayı bulamadık. Burada 366 günmüş. Ama ne yazık ki o parçayı bulamadık. Canınızın içi ben mi oluyorum demiş ismini vermek istemeyen dinleyicim. Tabii ki tam olarak kendisi oluyor. Yok abla, seni unutmayız demiş. O zaman bir bakacağız, bu hafta belli olacak. İyiyim abla, sağol demiş. Abla bize sözü bıraktın ama emin ol biz söz söylemeyiz. Lamia ile uğraşılmaz, Allah İbrahim'e sabır versin demiş. Hem bir şey söylemem demiş hem de çok şey söylemiş sanki. Aliş Yaşar Rebana Dilo parçasını dinliyoruz. Zamanımız kalırsa küçük bir hikaye anlatarak bugüne veda edeceğiz. Ve aleyküm selam, ben Caner Kandemir demiş Caner Bey, aleyküm selam. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan abim Harun Çıtanak ve dayım Nimet Erdoğdu'ya ve bütün mahkumlara Enver Yılmaz'dan Bitti Mapus şarkısını armağan ediyorum demiş. Ama ne yazık ki listemde olduğu için alamayacağım, Caner Bey'in haberi olsun. Ahmet Karahan da zaten bizleri dinlemiyor. Cihan Narboğa'da cezaevinde olan Şirin Narboğa, Musa Narboğa için Ferman Akdeniz'den bir parça istemiş. Selam Helin, canım nasılsın demiş iki gözümün çiçeği. Kendisi hoş gelmiş. Bu arada ayrıca teşekkür ediyorum. Sabahki programda da bana şarkı sürekli armağan ediyor. Listemdeki tüm güzel parçaları Yaren Hanım'a armağan etmiş olayım. Aliş Yaşar'dan Rebano Dili parçasını bir göndereyim, bir dinleyelim. Sonra da gerekli ayarlamaları yapıp bir hikaye paylaşalım. Sıradaki parçayı da özellikle iki gözümüzün çiçeğine de armağan etmek istiyorum.

sevgili Radyo Doğubayazıt dinleyicileri. Şöyle yapalım, birkaç mesajımız varmış. O son mesajları paylaşalım. İki parça daha sizlere göndereyim. Ondan sonra da hikayeyle sizlere geri dönelim ve bugünü böyle kapatmış olalım. Demet Hanım, inanın gerçekten çarşı merkezi deyince böyle spesifik bir yer aklıma gelmedi benim de. İlk şarkınızı gönderdim, zaten armağanımız olsun. Elden de bize verebilirsiniz. Buraya gelirseniz de çok güzel olur. Hem tanışmış da oluruz ama burası çok uzak gerçekten. Gelme imkanınız varsa seve seve ağırlamak isterim. Ama demiş, isterseniz evime misafir de olabilirsiniz. Bir kahvemizi de içmiş olursunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için Demet Hanım. Ama yoğun çalıştığım için ne zaman vakit bulurum hiç bilmiyorum. O yüzden söz verip de gelmemezlik de yapmamış olayım. Bu işi size bırakıyorum. Nasıl halletmek istiyorsanız. Benim için sıkıntı yok. Kendinizi çok da darlamayın. Ne zaman ulaştırmak istemişseniz. Ya problem yok. Harun Bey'e de bir kez daha hediyesi için çok teşekkür ediyorum efendim. Sıradaki parçamızı da ekstra hediye etmiş olalım. Hakan Çeken, Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Ceza Evi'nde Sedat Özer, Azat Özer, Agit Yılmaz'a Fermen Akdeniz'den Bir Bile Bitsen parçasını zaten göndermiştik. Fermen Yılmaz'dan Bir Bile Bitsen. Biz Fermen Akdeniz'den Bir Bile Bitsen parçasını gönderdik zaten. Sedat Özer çok istiyormuş herhalde. İyi ki sen canım ablam, çok teşekkür ederim demiş. Rica ederiz ismini vermek istemeyen dinleyicimize bol bol selamlarımızı ve ekstra sıradaki parçamızı da armağan edelim. Abla sana zahmet okur musun demiş Can. Cezaevi sabrı öğretir ama sevgiyi azaltmaz. Duvarlar yüksek, kapılar ağırdır. Yine de umut yerini kaybetmez. İçeride geçen zaman dışarıdaki bekleyişi bitirmez. Aksine güçlendirir demiş. Hasret var ama inanç daha ağır basar. Bu günler geçer, kapılar açılır. Geriye direnen yürekler ve vazgeçmeyenler kalır. Elbet bir gün demiş Can Çelik. Ben teşekkür ederim Demet Hanım. Valla ben bilemedim yani özellikle bir yere bırakmanız ama bence o işi halledersiniz siz. Size güveniyoruz. Sağ ol canım, valla bazen çok mahcup oluyorum. Senin güzel davranışların için iyi ki varsın demiş Yare Hanım. Asıl Yare Hanım, siz böyle deyince ben mahcup oluyorum. Ben gerçekten işimi severek yapıyorum ve bu değişen dünyada bence en önemli şeylerden birisi samimiyet oldu. Ya dışarı çıktığımız zaman da, bir yere gittiğimiz zaman da hani insan böyle etrafta bir güler yüz gerçekten arıyor. Bu hani bir alışverişe gidersiniz, bir yerde oturursunuz. Her şekilde insan böyle bir güler yüz arıyor gerçekten. Ama değişen o kadar çok şey var ki artık insanlar mutlu olamıyor. Gülmeyi bilmiyor. Ha, bu onların suçu mu? Değil tabii ki. Farklı etmenler de var. Ama her şey bence kişinin içinde başlıyor. Dünyaya bakış açısında başlıyor. Ve o yüzden ne olursa olsun bence samimiyeti ve güler yüzü bırakmamak lazım. Tabii hepimizin yaşadığı çok başka şeyler var. Bazı şeyler çok ağır geliyor insanlara. Bazıları çok hafif geliyor. Bazılarımız çok daha ağır imtihanlardan geçiyor. Bazılarımız çok daha hafif imtihanlardan geçiyor. Bu kişiden kişiye değişiyor ama ne olursa olsun bence samimiyet ve güler yüz kişinin kendisiyle ilgili bir şey. Evet, iki parçadan sonra hikayemizi paylaşıyoruz ve bugünü kapatıyoruz.

0: hemen araya girmem gerekti çünkü parçasını bulamadığım dinleyicilerim var efendim. Volkan Erdoğdu'ya şarkı göndermek isteyen dinleyicimiz ne yazık ki parçanızı bulamadık. Değiştirmek isterseniz hemen ekleyelim. Sabri Kandemir'de ne yazık ki listemde yer olmadığı için alamadım, haberi olsun. Fatma Hanım'ın da aynı şekilde listemde yer olmadığı için alamadım. Erhan Akay'da ne yazık ki istediği parçayı bulamadım. Murat abisine ve Kemal'e göndermek istemişti. Eğer değiştirmek istemezse sıradaki parçamızı armağan edelim. Ve Serhat Bey ses dosyasından dolayı tekrardan bize atmış, bir dinleyelim o zaman.
1: Merhaba Helin Hanım, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Ses dosyasındaki hata oluştu, yeniden gönderiyorum bu ses kaydını.
0: İyi yaptınız.
1: Nasılsınız, iyi misiniz? Tekrardan teşekkürler, ben de iyiyim. Valla ne olsun, idare eder yani, sizin programınızı dinliyorum.
0: Daha ne olsun.
1: Hafta sonu bitti yine. Pazartesi geldi, bugün de okullar açıldığı için. Çocuklar da bugün okula gitti zaten.
0: Evet, bugün okullar
1: gerçekten açıldı. Gerçekten yani hızlı geçiyor yani zaman. Ama ben de hafta sonu yani YouTube üzerinden canlı yayın izliyordum. Necdet Deli oğlu yani ustayla. O da çok elektronikle ilgilendiği için beraber sohbet ettik. Elektronik hakkında normal sohbet olsun vesaire.
0: Ne güzel.
1: Hafta sonumuzu da bu sefer böyle değerlendirdik. Gerçekten. Evet valla.
0: Peki Elin Hanım,
1: şu güzel parça varsa size ve bütün dinleyicilere, Ramazan Bey'e, tüm öğretmenlere, öğrencilere, tüm servis şoförlerine, yani bu frekansı dinleyen kim varsa, kim yoksa, tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlere de gelsin, Mazlum Bey'e de gelsin, tüm Radyo Dolbez'in ekibine de gelsin. Tekrardan teşekkürler, iyi yayınlar. Hem bir de bakmışsınız ki ben de YouTube'da yani kim canlı yayın açtıysa ya da açarsa, zamanı olursa sizin yani Radyo Dolbez'i de önereceğim.
0: Öyle mi?
1: YouTube'da canlı yayın açan ustalara vesaire. Onlar da belki bir gün Radyo Dolbez'i de katılır. İstek parça atar ya da hesaplarınızı takip eder. Belli olmaz. Peki tekrardan çok teşekkürler, iyi yayınlar. Bu hareketi şarkı bütün dinleyenlere gelsin.
0: Her şekilde destek, tam destek diyor Serhat Bey. Emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Parçayla araya gidiyoruz. Bu arada Serhat Bey, parçanızı buldum, son parça olarak göndereceğim.

kaderin ve edilen samimi duaların gücünü anlatan o meşhur hikayeyi paylaşacağım. Doktor İşan Hüseyin'in hikayesi. Bir rivayete göre günün birinde uluslararası büyük bir tıp konferansına katılmak ve ödülünü almak için uçağa biner Doktor İşan Hüseyin'e. Fakat gökyüzünde aniden patlak veren şiddetli bir fırtına yüzünden uçağa yıldırım isabet eder ve pilot en yakın havaalanına acil iniş yapmak zorunda kalır. Doktor İşan Hüseyin'i çok meşguldür, vakti hiç yoktur. Konferansa mutlaka yetişmesi gerekir. Görevlilere sorar, gideceğim yere başka uçuş var mı diye. Maalesef efendim, bu fırtınada uçak kalkmaz ama araba kiralarsanız 3-4 saate oradasınız derler. Doktor İşan Hüseyin'e hemen bir araç kiralar, yola koyulur. Ama fırtına karada da peşini bırakmaz. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurdan göz gözü görmez olur. Silecekler yetişmez ve sonunda ıssız bir dağ yolunda tamamen kaybolur. Benzini bitmek üzeredir. Yol kenarında ışığı yanan tek göz kerpiçten eski bir kulübe görür. Kapıyı çalar. Kapıyı yaşlı bir kadın açar. Doktor durumu anlatır. Yolumu kaybettim. Fırtına dinene kadar bir telefon edebilir miyim der. Kadın tebessüm eder. Oğlum baksana bu kulübeye. Burada ne elektrik var ne telefon. Ama fırtına dinene kadar içeri gel, ısın, bir tas çorban var, beraber içelim diyerek misafir eder. Doktor çorbasını içerken fark eder ki yaşlı kadın bir yandan da köşedeki beşiğin başında durmadan namaz kılıyor, gözyaşları içinde yalvara yakara dua ediyor. Doktor merakla sorar, teyzem der, belli ki çok dertlisin. Nedir bu?

0: döktüğün gözyaşı. Yaşlı kadın iç çeker, der ki, oğlum bu beşikteki benim yetim ve öksüz torunumdur. Çok ağır bir hastalığı var. Bütün doktorlar çaresiz kaldı. Dediler ki bunu ameliyat edecek dünyada tek bir doktor var. Onun adı da Doktor İşan Hüseyin'e. Ama o da çok uzakta, büyük şehirlerde. Benim ne param yeter, ne oraya gitmeye gücüm yeter. Günlerdir Rabbime yalvarıyorum, Allah'ım torunuma şifa ver, Doktor İşan Hüseyin'i bir vesileyle bize ulaştır diye. İşte o an Doktor İşan Hüseyin'in gözlerinden yaşlar boşanır. Boğazı düğümlenir, kadının ellerine sarılır ve der ki, teyzem kalk, senin duan öyle bir kabul oldu ki, Allah senin o duan için gökteki uçağa yıldırım indirdi, beni fırtınada yoldan çıkardı ve senin bu kapına kadar getirdi. Doktor İşan Hüseyin'i benim. Anlattığım hikaye tamamen bir rivayete dayanıyor, gerçek bir hikaye değil. Ama maksat içindeki mesaj. Biz bazen hayatımızda planlar yaparız, işler ters gidince, yollar tıkanınca neden bu aksilikler benim başıma geliyor diye belki de çok düşünürüz. Oysa bilemeyiz ki bizim şer sandığımız o fırtınalar bir başkasının sessizce ettiği kabul olmuş doğasıdır. Allah'ın takdiri bizim bütün hesaplarımızdan çok daha büyüktür. O yüzden yeni bir haftaya başladık efendim. Kalbinizden umudu ve duayı eksik etmeyin. Tevekkülü elden bırakmayın. Necla ablamızın dediği gibi birbirimize dua etmeyi unutmayalım.
1: Kesintisiz müziğin tek adresi. Tek adresi.
0: Evet, artık veda yapmam gerekiyor. Gerçekten veda etmem gerekiyor. Çok fazla yayında kaldım. Fatma Hanım demiş ki, Elin Hanım aşk olsun, ben gönderdim istek, sen okumadın ama ben çok üzüldüm demiş. Eşim için attım. Vallahi Fatma Hanım, mesajınızı okudum. Ama üst üste mesaj attığınız için şarkıyı yetiştiremedim. Ama eşiniz için sıradaki parçamızı gönderelim, olur mu? Fatma Hanım'dan eşi Cumali Güven'e sıradaki parçamız armağanımız olsun. Evet, Kasım Bey de demiş ki, merhaba Helin Hanım, ne iş yaptığımı sormuştunuz. Evet, açıkçası profili de görünce merak ettik. Böyle Ağrı Dağı'nın eteklerine doğru gidiyorsunuz. Elektrik teknisyeniymiş. Yani yüksek voltajla arası iyiymiş. Profil resmim de yükseklerden demiş. Ağrı Dağı'na tırmanırken çekildi. Hem işimde hem hobilerimde zirveleri seviyorum diyebilirim demiş. Süper valla. O zaman Kasım Bey'den bir ricada bulunalım. Bir dahaki sefere Ağrı Dağı'nın eteklerine çıkınca bize oradan güzel bir manzara fotoğrafı, hatta videosu atsın. Bizler de sosyal medya hesaplarımıza paylaşalım. Bu bizler için de güzel olur. Evet, son şarkımızı gönderiyorum efendim. Serhat Bey'den geldi. Sonra da Devrim Çelik'ten Yanarım'la bugünkü listem son buluyor. Haftayı böylelikle, daha doğrusu haftanın ilk gününü böylelikle kapatmış olalım. Umarım her şey gönlünüzce güzelce geçer. Haftanız size çok iyi gelir. Bir sonraki programda çarşamba günü saat 14'te sizleri bekliyor olacağım. Tekrardan 104.4 frekansından sesleneceğiz efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kulağınız radyoda obezittan ayrılmasın.

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Radyo Doğu Beyazıt WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
1: 0472 312 3007 0472 312 3007

aşkım iki günlük iptila. Hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var. Bir şair,

0: olacak.
1: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
2: Sağlıklı böbrek sağlıklı hayat tarında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
3: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dili olsa da konuşsalar.

0: ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendirici emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına imkan vermeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü.
1: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
2: İkinci el değil mi bu?
1: Vallahi yaram yok. Minimum ikinci el.
2: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
1: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı, evladı gibi baktı.
3: Peki değişen parçası var mı?
1: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
2: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
1: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
3: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
1: Yok.
4: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
1: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan nerede?
5: CİMER, milletin yönetime katılmasını sağlayan en kolay, en kısa ve hızlı sonuç veren bir iletişim yoludur. Devletin her zaman vatandaşına kulak verdiğinin göstergesi olan CİMER, katılımcı demokrasinin en doğru işleyen örneklerinden biridir. CİMER'in güvenilirlik oranı Türkiye'de kurumlar bazında ilk 5 içerisindedir. CİMER, kişilere hem yönetime doğrudan katılma hem de idareyi denetleme imkanı sunan ve kusursuz işleyen bir demokrasi projesidir. Sadece dilekçe, şikayet ve bilgi edinmeyle sınırlı kalmayıp, görüş ve önerilere de yer verdiği için ifade özgürlüğünün teminatıdır.

çalınmasını sağlar. İnteraktif yapısı sayesinde bir vatandaşın talebi gerçekleştirilinceye kadar sürecin takip edilmesine olanak tanır. Tüm başvuruların konusunda uzman kadrolarıyla titizlikle değerlendirilmesi sayesinde iftira, karalama ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilir. Kullanımı kolay arayüzüyle 12 yaş ve üzeri herkesin rahatlıkla kullanabileceği ve sağlıklı geri dönüşler alabileceği bir sistem sunar. CİMER, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim mekanizmasıdır.

Sen yüreğimin çayırlarında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle.

Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

yufka gibi kalbim artık. Hayatım boyunca ona özledim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

Radyo Doğu Bayazıt. Sen bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım.

0: 112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
1: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
0: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.

dert beniydi, yar diyar gezdirir. Karadır kaşlarım, ferman yazdım.

benzer kömüre yardan ayrılması zarar ömüre karadır kaşlarım.

Pelikan, kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin girecek?

O uçurumdan ayrıl delikanlı. Harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan, yarın kavuşacağın hiçbir şey kalmaz.

Üzülme, hayırlısı der. Hayırda da şey olmaz mı beyler? Önce gün sayarsın, sonra sevilir. Kendinden bilir. Bin kısmet gelse gönlünü kuşatmaya, alışırsın yalnızlıkla baş etmeye. Eda gözü yeter seni.

yandık, çok yerildik, az yenildik. Sen bilirsin, durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

Yaşadıkça hep güçlendik bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

0: kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun. Oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Radio
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.